Açık Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü piyanist Ana Guijarro ve Juan Fernando Moreno Histain'le Jose Enrique Moreno Histain kardeşlerden oluşan Moreno Histain Piyano İkilisi'nin 19 Kasım 2025 tarihli Madrid resitalinin kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. İlk olarak Maurice Ravel'in L'Heure Espagnole ve ardından Emmanuel Chabrier'in 3 Romantik Vals başlıklı eserlerini uluslararası pek çok festivalde yer alan ve ülkeleri İspanya'da saygın bir topluluk olan Moreno Histain ikilisinden dinliyoruz.

Esra Bel'in, Lore Espanyol ve Emmanuel Chabrier'in Üç Romantik Vals başlıklı eserini Moreno-Histein Piyano İkilisi'nden dinlediniz. 19 Kasım 2025 tarihli resital Gabriel Fauré'nin Opus 50 Pavan adlı eserinin iki piyano transkripsiyonuyla devam ediyor.

19 Kasım 2025 tarihinde Madrid'de sahne alan Moreno-Hilstein ikilisi Gabriel Fauré'nin Opus 50 Pavan adlı eserini yorumladı. Sırada Claude Debussy'nin Prélude l'Après Midi d'un Faune başlıklı senfonik şiirinin iki piyanoya uyarlanmış versiyonu var.

Debussy'nin Prelude la Prémédie d'un Faune başlıklı senfonik şiirini piyanistler Ana Guijarro ve José Enrique Moreno Histain yorumladı. Sanatçıların 19 Kasım 2025 tarihli Madrid resitali Maurice Ravel'in İspanyol Rapsodisi ile devam ediyor.

9 Kasım 2025 tarihinde Madrid'de sahne alan Moreno Histay'ın ikilisi, Maurice Ravel'in İspanyol Rapsodisini seslendirdi. Sanatçıların resitali devam ediyor. Sırada Claude Debussy'nin 1901 yılında iki piyano için bestelediği Linda Raha başlıklı yapıtı var.

Scott Dobies'in 1901 yılında bestelediği Linda Raha başlıklı eseri Ana Giharo ve Jose Enrique Moreno Histain seslendirdi. Sanatçıların 19 Kasım 2025 tarihli Madrid resitali Manuel de Falla'nın İspanya Bahçelerinde Gece adlı eseriyle devam ediyor.

19 Kasım 2025'te Madrid'de sahne alan Ana Guijarro ve Moreno Histain ikilisi Manuel de Falla'nın İspanya Bahçelerinde Gece adlı eserini yorumladı. Sanatçılar Biz parçası olarak Claude Debussy'nin Clair de Lune adlı yapıtını seslendirmek üzere tekrar sahnede.

Debussy'nin Claire de Lune adlı eserini Anna Giharo ve Moreno Histain ikilisinden dinlediniz. Sanatçıların 19 Kasım 2025 tarihli Madrid resitali bu eserle sona erdi. Programımız Frederick Delius'un orkestra için Yaz Bahçesi'nde başlıklı fantezisiyle devam ediyor.

İngiliz besteci Frederick Delius'un 1908 yılında kaleme aldığı Yaz Bahçesi'nde başlıklı fantezisini Andrew Davis yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası seslendirdi. Danimarkalı romantik dönem bestecisi ve orkçusu Rue Lango'nun Üç Gül Bahçesi şarkısı var sırada.

Lango'nun Üç Gül Bahçesi şarkısını Kare Hansen yönetimindeki Danimarka Ulusal Radyo Korosu'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü İspanya barok müziğinin büyük ustası olarak tanınan Juan Batista Cavanilles'in Yaylılar için 5 numaralı Pasacalli adlı eseriyle sona eriyor.

İspanyol Bach lakabıyla tanınan Juan Bautista Cavanilles'in yaylı çalgılar için 5 numaralı Pasakalyasını Thomas Wimmer yönetimindeki Accentus Avusturya topluluğu seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız

Beta Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Giacchino Rossini'nin Cezayir'de Bir İtalyan adlı operasının uvertürünü ve 19. yüzyıl bestecilerinden Alexander Zajitski'nin keman ve piyano için yazdığı Opus 26 Sol Majör Mazurkasını dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne romantik dönemin en önemli isimlerinden biri olan Johannes Brahms'la başlıyoruz. Bestecinin 1884 yılında kaleme aldığı son senfoni olan Opus 98 Mi Minör 4. Senfonisini Rossen Milanov yönetimindeki RTV Slovenya Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Johannes Brahms'ın Opus 98 Mi minör 4. senfonisini Rossen Milanov yönetimindeki RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Augusto Holmes'ün Kadınlar Korosu, Cello, Arp ve Piyano için kaleme aldığı Kraliçenin Vizyonu başlıklı kantatıyla devam ediyoruz.

Gustav Holst'un Kraliçenin Vizyonu adlı kantatını çello, arp ve piyano eşliğinde BBC Şarkıcıları Kadınlar Korosu seslendirdi. Alessandro Scarlatti'nin flüt, iki keman, çello ve sürekli bas için dominör 3 numaralı sonatı var sırada.

Alessandro Scarlatti'nin Do Minör 3 numaralı sonatını Giovanni Antonini yönetimindeki Il Giardino Armonico topluluğundan dinlediniz. Giacchino Rossini'nin 21 yaşındayken kaleme aldığı Cezayir'de Bir İtalyan adlı operasının uvertürüyle devam ediyoruz.

Gino Rossini'nin Cezayir'de Bir İtalyan adlı operasının uvertürünü Gabriele Ferro yönetimindeki Capella Coloniensis topluluğundan dinledik. Marin Mare'nin Barok Keman için Le Folie d'Espagne başlıklı dizisinden seçkiler var sırada. Flüt sanatçısı Liz Dios yorumluyor.

sanatçısı Liz Diost, Marin Mare'nin Le Folie d'Espagne başlıklı dizisinden seçkiler seslendirdi. Programımız 19. yüzyıl bestecilerinden Alexander Zajiski'nin keman ve piyano için kaleme aldığı Opus 26 Sol Majör Mazurka ile devam ediyor.

Alexander Zajitski'nin Opus 26 Sol Majör Mazurkasını kemancı Monika Yareçka ve piyanist Kristina Makovska'dan dinlediniz. Wolfgang Amadeus Mozart'ın ölümünden 2 ay önce ilk kez sahnelenen Sihirli Flüt Operası'ndan bir arya var sırada. Solist, bariton Russell Brown.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'nın ünlü bariton aryasını solist Russell Brown ve Kanada Opera Orkestrası'ndan dinlediniz. Chopin'in solo piyano için yazdığı ve Fransızca'da ninni anlamına gelen Opus 57 Re bemol majör bel sözüyle devam ediyoruz.

Drake Chopin'in 1844 yılında yayınlanan Opus 57 Re bemol majör Berceuse adlı eserini piyanist Anastasia Vorotnaya seslendirdi. Kanadalı besteci Ruth Watson Henderson'ın a cappella koro için Elmer Eisler anısına bestelediği Kyrie Fugue başlıklı eseri var sırada.

Watson Henderson'ın Elmer Eisler anısına Kyrie Fugue başlıklı eserini Lydia Adams yönetimindeki Elmer Eisler şarkıcılarından dinlediniz. Programımız Renaat Veremans'ın 1957 yılında orkestra için kaleme aldığı Nete'de Gece ve Şafak adlı yapıtıyla sona eriyor.

0: Leonard Veremans'ın 1957 tarihli Nete'de Gece ve Şafak başlıklı eserini Bjarte Engeset yönetimindeki Flaman Radyo Orkestrası seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Birol Reçber. Hafta sonunda yükseköğretim kurumları sınav heyecanı yaşanacak. Bugün ve yarın yapılacak sınava bu yıl 2.425.560 aday başvurdu. Yaklaşık 1 milyon aday üniversite sınavına ilk kez girecek. Sınavın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. 15 dakika önce kapılar kapatılarak salonlara aday alınmayacak. Bu nedenle adayların en geç saat 10'da sınavın uygulanacağı merkezde olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan, yükseköğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, amilli futbol takımımıza da Paraguay karşısında başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yükseköğretim kurumları sınavına girecek öğrencilere başarılar dilerken, Amilli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda

Paraguay ile oynayacağı karşılaşma için de destek mesajları paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Hürmüz'deki seyri sefer serbestisinin öneminin de altını çizdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının önemini işaret etti. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp hep birlikte geleceğe güçlü bir şekilde yürümek durumundayız dedi, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye geleceğini bir kez daha teyit etti. Trump, hizmete giren yeni başkanlık uçağı için düzenlenen törende konuştu. Bu uçakla çok seyahat edeceğiz, yakında Türkiye'ye de gideceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de arınma yapacağı için kendisinden korkulduğunu söyledi. Partinin kirlilikten arınması lazım dedi, Kılıçdaroğlu partisini en kısa sürede kurultaya götüreceğini belirtti. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla, bir kişi ise mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temel önceliklerden birinin enerji güvenliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmaktadır dedi. Madenler konusunda da işbirliğinin önemini işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de bugün yapılması planlanan müzakereler ertelendi. İran, görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılması için planların yapıldığını duyurdu. Mutabakat metni imzalandı, görüşmenin aciliyeti kalmadı denildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'den Hizbullah'la ateşkes yapmasını istediğini belirtti. Üst düzey ABD'li bir yetkili de İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkeste anlaştığını duyurdu. Adı açıklanmayan yetkiliye göre ateşkes yerel saatte dün 16'da başladı. İsrail ise ateşkese rağmen yine saldırılarını sürdürdü. İngiltere'nin Bedford kenti yakınlarında iki tren çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti. 33'ü ağır olmak üzere 89 kişi yaralandı. Spor. Ay Yıldızlı ekibimiz Dünya Kupası D grubunda Paraguay ile kozlarını paylaşıyor. Saat 6'da başlayan mücadelede ilk yarı Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maç TRT1 ve Tabii'den canlı yayınlanıyor. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, renklerin içinden başladı. Ben Uğur Haspolat, müziğin farklı renkleriyle yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyim. 1960'larla, The Doors'la başlıyoruz. Canlı performanslar sırasında genellikle bu şarkı Jim Morrison'ın yere yığılmasıyla sonlanırdı. 1966'da The Doors şarkıyı defalarca canlı çalıyor. Bir yıl sonra da 1967'de grubun ikinci albümü Strange Days'de yer alıyor parça. Müziğin yaşamın ateşi olduğunu anlatır, hayatın ruhu da kaybolur müzik durunca. When the music's over.

with your ear down to the ground. We want the world and we want.

bir psikolojik arayış içinde müziğe sığınmak. Müzik biterse yaşam ateşinin de söneceği korkusu, o yüzden o ateş sönmek üzereyse her zaman Jim Morrison çığlıklarıyla uyandırılacaktır. The Doors'dan geldi When the Music's Over, 1967 tarihliydi. Yine aynı yıldan bir The Moody Blues parçası alıyor sırayı. Days of Future Past albümünde bu incelikli balat o yıl yayımlandığında bir hit olmamıştı. Birleşik Devletler listelerinde 103 numaraya kadar çıkabilmişti. Ama 1972'de tekrar yayımlandığında 2 numarayı gördü. Bir rüya gibi. Kemanlar sarıp sarmalıyor, rock müzik unsurlarıyla Londra Festival Orkestrası tarafından çalınan klasik müzik unsurlarını bir araya getiriyor. Nights in White Satin.

parça 1972'de tekrar yayımlandı ve 2 numarayı gördü. Tabii o dönem artık progresif rock patlamasının yaşandığı bir dönemdi ve Nights in White Satin bu rüzgarı da arkasına aldı. Yani bir şarkı yayımlandıktan 5 yıl sonra tekrar yayımlanınca bir hit oluyor. Bu da ilgi çekici ama parça 1979'da bir kez daha Birleşik Krallık'ta listelere girdi. Hatta bunun da üzerinden yıllar geçmesine müteakip 2010 yılında bir kez daha liste başarıları yakaladı. Bu The Moody Blues klasiği rock müziğin romantik zirvelerinden birini oluşturuyor. 1996 yılını gözden geçiren Grammy gecesi Beatles için de muhteşem bir gece oldu. 1995 aralığında tekli olarak yayımlanan, yılın devamında da ilk Anthology albümünde yer alan Free as a Bird, İkili veya grup olarak en iyi pop vokal performansı ödülünü getirdi gruba. Ayrıca Joe Petka'nın yönettiği klipte en iyi kısa klip ödülüne layık görüldü. Son Grammy ödüllerini kazanmasının üzerinden neredeyse 30 yıl geçmiş bir grup için önemli bir andı. Free as a Bird ilk olarak 1977'de John Lennon tarafından evde yapılan bir demoydu. 1995'e gelindiğinde grubun dağılmasının üzerinden 25, Lennon'ın ölümünün üzerinden 15 yıl geçmişti. Hayatta olan üyeler Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr demoyu da içeren bir stüdyo versiyonunu yayımladılar. Bu onları Grammy ödülüne de götürecekti. Önce bu şarkı Free as a Bird gelecek, sonra da bir Natalie Cole, Nat King Cole düeti dinleyeceğiz.

0: Je t'aime, papa.
1: ...1996'daki bu kayıtta Natalie Cole, babası Nat King Cole'la düet biçiminde seslendiriyor şarkıyı. Babasının 1956 versiyonundan vokalleri kullanmıştı kayıtta ve bu yorumuyla When I Fall in Love, 1997'de düzenlenen, bir önceki yılın müzisyenlerinin başarılarının takdir edildiği Grammy ödülleri töreninde en iyi pop vokal işbirliği ödülüne layık görüldü. Ayrıca vokallerin eşlik ettiği en iyi enstrümantal düzenleme dalında da parçanın aranjörleri Alan Broadbent ve David Foster'a ödülü getirdi. 1996'nın şarkıları arasında en iyi enstrümantal pop performansı ödülü The Sinister Minister isimli çalışmayla Bela Fleck and the Flecktones'un oldu. En iyi geleneksel pop vokal performansı ödülü ise Tony Bennett'a gidecekti.

1996 yılı için en iyi geleneksel pop vokal performansı ödülünün sahibi Here's to the Ladies albümüyle Tony Bennett oldu. Bu albümden geldi Over the Rainbow. 1972 tarihli bir Haino şarkısıyla devam ediyoruz. Alman folk pop müziğinin tanınmış ismi bu parçayı aynı isimli 1973 tarihli Franz Antl komedi filmi için yazdı. Blau Blüht der Enzian, Schlager türünde simgesel bir şarkı, geleneksel Alp melodilerini ve akılda kalıcı pop anlayışını harmanlıyor, dönemin özünü yakalıyor, bulaşıcı bir enerjisi var. Sonra Miles Kane'in ilk albümünden My Fantasy gelecek, burada Noel Gallagher vokallerini duyacağız. Sonra da Phoebe Bridgers'ın ilk albümü Stranger in the Alps albümünden bir şarkı dinleyeceğiz. Albüm indie rock ve emo yaklaşımıyla oluşmuştu. Hüznün içinden çıkan Phoebe Bridgers'ın içten vokaliyle Funeral radyonuzda olacak.

Phoebe Bridgers bu şarkının da içinde bulunduğu Stranger in the Alps albümünde hem gözlemlerini aktarır hem de kendisini çözümlemeye çalışır. Bir içe bakış yöntemiyle yaklaşır parçalara ve bizimle ruhsal durumunu paylaşır, zihnin derinliklerine iner. Kendisini de içtenlikle anlatmaktan çekinmez. Önce kendi hislerini anlatır, bizden de kendimize aynı içtenlikle yaklaşmamızı bekler. Hüzünlü olmayı kabullenmiştir ve ondan güzellikler çıkarmaya başlamıştır. Onunla üretmeye başlamıştır. Funeral bizi bu renklerin içinden bölümünün sonlarına taşıdı. Kapanışı King Sony Ade yapacak. Nijerya'nın popüler müzik türlerinden Juju tarzında müzik üretiyor King Sony Ade. Hem uluslararası başarı elde eden ilk Afrikalı pop müzisyenlerinden biri hem de tüm zamanların en etkili müzisyenlerinden biri olarak görülüyor sanatçı. Onun 2000 tarihli Seven Degrees North albümünden bir şarkı dinleyeceğiz. Merciful God kapanış parçamız olacak. Ben Uğur Haspolat. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Müzik hep sizinle olsun. Hoşça kalın.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bir Radyo 3 sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan ve sunan ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Bugün ilk olarak Ludwig van Beethoven'ın Opus 27'ye 2 Do diyez minör Ay Işığı sonatını piyano sanatçısı Maria Bolkan'dan dinliyoruz. Bölümler Adagio

Ludwig van Beethoven'ın Opus 27'ye 2 Do diyez minör Ay Işığı sonatını piyano sanatçısı Maria Bolkan'dan dinledik. Şimdi Frédéric Chopin'in Opus 34 2 numaralı 3. valsini piyano sanatçısı Nayra Natadze'den dinleyelim.

Chopin'in 2 numaralı Opus 34 3. valsini piyano sanatçısı Naira Natadze'den dinledik. Programımız aynı bestecinin Opus 69 2 numaralı 10. valsiyle devam ediyor. Yine Naira Natadze yorumuyla dinliyoruz.

Frédéric Chopin'in Opus 69, 2 numaralı 10. valsini piyano sanatçısı Nayra Natadze'den dinledik. Programımız vals kralı olarak ün yapmış Johann Strauss'un Opus 307 Viyana Tatlıları adlı eseriyle sürüyor. Igor Ivanenko yönetiminde St. Petersburg Radyo Senfoni Orkestrası yorumluyor.

Johann Strauss'un Opus 307 Viyana Tatlıları adlı eserini Igor Ivanenko yönetiminde St. Petersburg Radyo Senfoni Orkestrası yorumuyla dinledik. Şimdi yine aynı bestecinin Opus 354 Viyana Kanı adlı eserini Stanislav Gorkovenko yönetimindeki St. Petersburg Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinleyelim.

Johann Strauss'un Opus 354 Viyana Kanı adlı eserini Stanislav Gorkovenko yönetimindeki St. Petersburg Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Bugün son olarak Rus besteci Sergei Rachmaninov'un Opus 18 Do minör 2 numaralı piyano konçertosunun ilk bölümü olan Moderato'yu piyano sanatçısı Givi Batritse ve Evgenia Vukushunsky yönetimindeki Georgian Shimi Festival Orkestrası'ndan birlikte dinliyoruz.

Rus besteci Sergei Rachmaninov'un Opus 18 Do minör 2 numaralı piyano konçertosunun ilk bölümü olan Moderato'yu, piyano sanatçısı Givi Badritse ve Evgeny Vukushunsky yönetimindeki Georgian Shimi Festival Orkestrası'ndan birlikte dinledik. Bugünkü Radyo 3 Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

0: Laterna.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımız Giacomo Meyerbeer'e ait Robert Le Diable Uvertürü ile başlıyor. Darrell Ang yönetimindeki Yeni Zelanda Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Darrell Ank yönetimindeki Yeni Zelanda Senfoni Orkestrası, Giacomo Meyerbeer'e ait Robert Le Diable Uvertürünü seslendirdi. Laterna'nın kolu Helena Liebman'ın Opus 11, Si bemol majör, cello sonatı için dönüyor. Çelist Thomas Bliss ile piyanist Maria Bergman yorumluyor.

Helena Liebman'ın Opus 11 Si bemol majör cello sonatını çelist Thomas Bliss ile piyanist Maria Bergman'dan dinlediniz. Programımızda son olarak Friedrich Kuhlau'ya ait Opus 7 Do majör piyano konçertosunu sunuyoruz. Piyanist Amelia Melling ve Michael Schoenwandt yönetimindeki Danimarka Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle. Programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Seval Köksal ve spikeriniz ben Eliza Esra Ömeroğlu. İyi günler dileriz.

Komünist Amelia Melling ve Mihail Schoenwandt yönetimindeki Danimarka Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan Friedrich Kuhlau'ya ait Opus 7 Do Majör Piyano Konçertosunu dinlediniz.

0: Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Ben Bora Çetin. Rock efsanelerinin yıllardan beri duyduğunuz ve tanıdığınız bu sinyal müziğinin ardından her hafta pazar günü saat 17'de TRT Radyo 3'te sizlerle birlikteyim. Rock efsaneleri her pazar saat 17'de TRT Radyo 3'te.
1: Yeni klasik müziğin öncüleri ve sınırlarını yeniden çizen bestecileri. Beste Su Bayramoğlu, klasik müziğin mirası, kültürü ve donanımının izinde 21. yüzyılda bestelenen ve köklerinin sınırlarını zorlayan neoklasik müzik türünün taze ve kült örneklerini sunuyor. Metamorfoz her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Klasik müziğin tarihi yalnızca erkek besteciler ve müzisyenler üzerinden okunur. Batı müziğinde kadına, kadın besteciye ve kadın müzisyene atfedilen yerin niteliği her zaman problemli olmuştur. Bu durum son yıllarda aşılmış gibi görünse de kadınlar açısından uzun yılların verdiği görünmezlik durumunun yarattığı tarihsel tahribat aşikardır. Bu bağlamda programın amacı dünyanın her yerinde farklı müzik tarzlarıyla ön plana çıkmış, her yaştan ve değişik kuşaklardan başarılı kadınların müzik yolculuklarına tanıklık ederek eserlerini, performanslarını ve hikayelerini dinleyiciyle buluşturmaktır. Çünkü onların varoluş şekillerinde müzik hikayeleri gizlidir. Sevgili dinleyenler, Başrolde Kadınlar programına hoş geldiniz. Her hafta sanatçılarımızın başarılarını ve müziklerini hem sizlere aktaracağız hem de kendileriyle güzel

0: sohbetler edeceğiz. Başrolde Kadınlar'da bu hafta piyanist Beren Gürcüoğlu bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, çok memnunum konuk olduğum için. Çok teşekkürler ağırladığınız için.
0: Biz de çok memnunuz. Piyanoya ne zaman başladınız? Müzik yaşamınız nasıl başladı, nasıl ilerledi? Tüm detayları sizden dinlemek istiyoruz.
1: Benim anne babam klasik müziği çok seven insanlardı. Evde her zaman CD'lerimiz bulunurdu. Her zaman konserlere giderdik. Hatta ben kendi kendime küçükken çok eser ezberlediğimi hatırlıyorum. Evde de bir elektronik piyano vardı. Anne babamdan hiç çok büyük planlar ve düşünceleri olmadan beni kursa göndermek istediler. Bunu ben de kendim çok istedim. Hani hatta çok heyecanlıydım bunun için. En istediğim şeylerden biriydi müzikle uğraşmak. En azından evde duran piyanoyu nasıl çalabileceğimi öğrenmek. 5 yaşında bu şekilde başladım. 4,5-5 yaşı zamanlarında.

0: Ve hala devam ediyorum. Öyle bu şekilde başladım.
1: Aldığınız eğitimleri de merak ediyoruz.
0: Tabii. Ben ilk olarak Bilkent Erken Müzik'te başladım. Sonra Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde ilkokula başladım. Derin Resul hocamdı. Sonra da Eskişehir'e taşındık. Orada da Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda ortaokul okudum. Profesör Gökhan Erbulut'la birlikte. O da zaten dönüm noktalarından biriydi. Gökhan hocam sayesinde de Rusya'ya gidebildim. O beni yönlendirdi. Ve Rusya'nın çok köklü okullarından biri olan Merkez Müzik Okulu Tarkovski Devlet Konservatuvarı'nda okumaya hak kazandım. Ortaokul son sınıftan itibaren. Lise hayatım orada geçti. Lise hayatımı Moskova'da geçirdim. Orada bir süre annemle yaşayarak, sonra da kendim yurtta yaşayarak. Orada hocalarım Nina Makarova ve Profesör Andrei Pişarev'le çalıştım. İkisi çok değerli isimler Rusya'da. Sonrasında ise şu an en azından UDK Berlin'de okuyorum. Berlin Sanat Üniversitesi Profesör Björn Lehmann ile birlikte. Eğitime burada devam ediyorum.
1: Harika. Şimdi Beren Hanım, sizden ilk eseri dinleyeceğiz. Haydn'ın Do majör 60 numaralı piyano sonatından birinci bölüm bu eser. Eserle ilgili bilgi istiyoruz.
0: Tabii, Joseph Haydn bu Do majör piyano

0: enteresan bir stili olduğunu anlıyoruz. Özellikle bu son hafta çok iki elin arasında ve özellikle de temalar arasında olan bir diyalog duyuyoruz aslında. Böyle hem komik bir şeyden ciddi bir kısma, biraz daha kızan bir karakterden daha böyle şakacı bir karaktere geçen bir yapısı var diyeyim bu eserin. Çok enteresan teknikler kullanıyor zamanına göre. Benim çok sevdiğim eserlerden biri. Bence Haydn'ın en enteresan piyano sonatlarından biri. Bunu seslendirmek istedim. Öyle.
1: Haydn'ın Do majör 60 numaralı piyano sonatından birinci bölümde piyanist Beren Gürcüoğlu'nu dinliyoruz.

0: maalesef erkek dominasyonun çok olduğu bu sektörde kadınların zamanda çok önem görmediği, kadınlara önem verilmediği çok bariz bir şekilde belli diye düşünüyorum. Özellikle geçmiş yüzyıllara bakarsak öyle, ama 20. ve 21. yüzyıldan itibaren bunda bir gelişme görüyorum. Ve ben açıkçası müzik ve sanatta birey faktörünün önemini ortaya koymak istiyorum açıkçası. Çünkü biz cinsiyetimiz, ırkımız dışında, inançlarımız dışında bireyleriz ve hepimizin eşit şartlarda sanat yapabilmesi, sanat uğratabilmesi ve hani kendini ifade edebilmesi çok önemli. Özellikle bu durumda da kadınların yüzyıllarca gördüğü biraz ezilmiş durumları da olduğunu düşünüyorum. Ama bu durumun çok daha iyi gittiğine ve açıkçası çok inanılmaz iyi kadın sanatçılarımız var bugün. Hem yurt dışında temsil ediyoruz ülkemizi, hem de ülkemizde çok iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Umarım bunda hem bir artış olur, hem birbirimizi teşvik ederek bunu da arttırabiliriz umuyorum.
1: Şimdi ise Franz Liszt, Richard Wagner'in Isoldes Liebes Tod isimli eserinde dinleyeceğiz sizi. Beren Hanım, bu nasıl bir eser?
0: Bu Franz Liszt'in aslında bir aranjmanı. Richard Wagner'in çok önemli, en önemli operalarından biri olan Tristan und Isolde'nin bir aryasından. Çok dramatik bir sonu olan bu aryada aşk ve ölüm teması aslında geçiyor. Bu temayı da gerçekten en azından bu soprano temasını Liszt'in piyanoya çok güzel aktardığını düşünüyorum. Lisede çok severek çaldığım bir eser. Çoğu konserime de her zaman finalde koyuyorum. Kesinlikle çok dramatik ve operayı çok güzel ele almış olduğunu düşünüyorum. Hem Wagner'in çok güzel bir şekilde yazdığını, Liszt'in de bunu çok güzel piyanoya geçirdiğine inanıyorum ve düşünüyorum. Böyle bir eser yani aslında Tristan'ın ölümü sırasında Isolde'nin söylediği bir arya ve aslında hani aşk ve ölümün birleştiği ve başka bir evrene geçtiği bir sonlanış operaya. Öyle.
1: Piyanist Beren Gürcüoğlu'ndan dinliyoruz Franz Liszt, Richard Wagner'in Isoldes Liebes Tod isimli eseri.

Beren Gürcüoğlu, Joseph Haydn'ın Do majör 60 numaralı piyano sonatından birinci bölümde bizimleydi sevgili dinleyicilerimiz ve Beren Hanım'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Kadınların klasik müzikteki varoluşuyla ilgili Beren Gürcüoğlu neler düşünüyor?

0: Franz Liszt, Richard Wagner'in Is or Des Liebes Tod isimli eserinde piyanist Beren Gürcü olduğunu dinledik. Beren Hanım, yapmak istedikleriniz neler, hedefleriniz neler? Bir de müziğe yeni başlayanlara nasıl tavsiyeleriniz olur? Sizden dinlemek istiyoruz.
1: Hedeflerim açıkçası kazandığım yarışmalar ya da yaptığım şeyler, çaldığım eserlerle kısıtlı değil. Böyle kısıtlamak istemiyorum. Hayat hedeflerimden biri yeterince okuyabilmek, yeterince dil öğrenebilmek. Yani müzikle kısıtlı olmasını istemediğim şeyler, kişisel gelişimle alakalı olan temalar daha çok. Özellikle en geliştirmek istediğim şey, açıkçası ben hani küçüklüğümden beri çok iyi bir kulağım var. Kulağımı daha da geliştirmek istiyorum. Müziğin başka alanlarına da ilgi duyduğum için bunlardan başka enstrüman çalan arkadaşlarımdan bir sürü şey öğrenmek istiyorum. Bu çok değerli buluyorum açıkçası. Özellikle şeflerden, besteci dostlarımdan, hocalarımdan yeni şeyler öğrenmek çok önemli. Aynı zamanda tabii ki ülkemi temsil eden, yurt dışında konserler veren, hem de Türk

Türkiye'de prestijli yerlerde sahneye çıkan bir müzisyen olmayı çok istiyorum. Bu uzun ve zor bir yol. Onun için özellikle genç müzisyenlere şunu diyebilirim. Asla yolun ortasında pes etme hissi çok sık bir şekilde gelebilir. Ve bu çok normal olduğunu düşünüyorum. Pes etmenin ama müziğe olan sevginizden daha fazla geldiğini düşünmüyorum. Onun için hani pes etmek bir yöntem değil. En büyük önerilerimden biri özellikle çok müzik dinlemek ama sanatın başka alanlarından da bir şeyler öğrenmek. Çok okumak mesela, dediğim gibi dil öğrenmek olabilir. Şiir okumak, bunları nasıl müziğe dökülebileceğini düşünmek olabilir.

0: dediğim gibi dil öğrenmek olabilir, şiir evet. okumak, bunları nasıl müziğe dökülebileceğini düşünmek olabilir. Fazlasıyla opera dinlemek özellikle, şan, yani vokal müzik dinlemek, özellikle bir enstrüman çalıyorsanız çok büyük katkıları var. Böyle şeyler önerebilirim. Özellikle de maalesef hayatta bazen her şeyin tamamen yolunda gidemeyeceğini ama zorluklara karşı müziğin de bir şekilde yardımcı olabileceğini söyleyebilirim.
1: Peki, son bir eserimiz kaldı. Sergei Prokofiev'in Opus 2 etütlerinden 1 ve 3 numara. Bu eserlerle ilgili sizden bilgi istiyoruz.
0: Tabii Prokofiev bir 4 etütlük bir set yazmış. Bu 4 etüdün ben 1. ve 3.sünü seslendireceğim. Virtüöz olarak, yani çok virtüözite gerektiren, çok teknik zorlukları olan etütler. Ben çalmaktan çok zevk alıyorum. Hem konserlerden de başka durumlarda, yarışmalarda. Seslendirmek istedim. Burada da güzel olacağını düşündüm. Teşekkürler.
1: Sergei Prokofiev'in Opus 2 etütlerinden 1 ve 3 numarada piyanist Beren Gürcüoğlu'nu dinliyoruz.

0: Piyanist Beren Gürcüoğlu'nu Sergei Prokofiev'in Opus 2 etütlerinden 1 ve 3 numarada dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Sohbetimizin ve programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz Beren Gürcüoğlu.
1: Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler, hoşça kalın. Başrolde kadınlarımızın olduğu bu programda haftaya aynı gün ve saatte sizlerle olacağız. Program yapımcımız Zeliha Tekin Şahin, spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Mutlu bir hafta ve başarı dolu hikayelerde tekrar buluşmak dileğiyle.
2: Başrolde kadınlar.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Radyo 3

0: Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.
1: Cumartesi sabahında İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırlanan Görkemli Stil programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Radyoları başında bulunan tüm dinleyicilerimize bir öncekinden çok daha güzel bir gün, güzel bir cumartesi sabahı ve keyifli bir program diliyorum. İtalya ve Bohemya'da gelişmeye başlayan keman sonatı formu aslında canzona formunun bir uzantısıdır. Daha sonra ortaya çıkacak olan dans süitlerinden farklı olarak kendi içerisinde ani tempo

ve cümle değişikliklerine uğrayan yer yer füg benzeri taklitçi özelliğin partiler ve çalgılar arasında duyulduğu en az iki solist ve sürekli bas eşlik çalgılarından oluşan bir formdur kanzona. Dinleyeceğimiz keman sonatlarında temel özellik kanzona ve ortaya çıkan ilk trio sonatlara benzer şekilde bir bas teması üzerine oturtulan kurgusal yapı ve doğaçlama çalınıyormuş ifadesi veren keman ve sürekli bas çalgılarının yer almasıdır. Az önce kaba hatlarıyla tanımlamaya çalıştığım bu form, daha sonraları İtalya'da değişikliğe uğrayacak ve ortalama bir yüzyıl ününü sürdürecek olan sonatada chiesa ve sonatada camera ortaya çıkacaktır. Kilise sonatı olarak dilimize çevrilecek olan sonatada chiesa, temel olarak ağır, hızlı, ağır, hızlı, ardışık 4 bölümden oluşan, dans bölümleri içermeyen bir sonat formudur. Bu sonat grubunda yer alan ikinci bölümler, kanzonadan kalma bir özellik olarak genellikle füg formundadır. Oda sonatı olarak ifade edeceğimiz sonatada camera ise hızlı ve ağır tempolu kontrpuantal bölümlerin yanı sıra alamant, sarabant, corrente, gavotte ve jig bölümlerini de kapsayan bir formdur. Ve ekseriyetle 4, 5 ya da 6 bölümden oluşur. Arcangelo Corelli'nin Opus 5 12 keman sonatlık serisinin ilk 6 tanesi kilise sonatı formunda ve ikinci 6 sonat da oda sonatı formundadır. Daha ilginç olansa bu kilise sonatlarının ağır, hızlı, ağır, hızlı yapısından bir parça farklılık göstermesidir. Corelli'nin sonatlarında ekseriyetle füg formundaki allegro tempolu ikinci bölümden hemen sonra çabuk tempolu vivace bir bölüm yer alır. Genel olarak da sonat bu bölümün ardından gelen ağır ve hızlı tempolu iki bölümle sona erer. Böylelikle sonatlar 4 değil 5 bölümlü hale dönüşürler. Bir numaralı sonat kanzon ve toccata formuna bir gönderme olarak kesintisiz birbirine bağlı şekilde çalınan grave, allegro, adagio, grave, allegro ve adagio tempolu bir ilk bölümle açılır. Genellikle füg yapısında olan ikinci bölüm dışında son bölümün de hızlı tempoda ikinci bir füg olarak sunulduğunu görürüz. Şimdi ilk olarak Arcangelo Corelli'nin 1700 yılında Roma'da basılmış olan Opus 5 12 keman sonatlık serisinden Re majör 1 numaralı kilise sonatını Arçiliuta'da Luciano Contini, Barokcello'da Katie Gall ve Clausen'de Jesper Christensen'in eşliğinde Barok kemancı Chiara Bancini'nin yorumundan dinleyelim. Bölümler: grave, fuga, allegro, adagio, fuga.

Archie Liuta'da Luciano Contini, Barok Cello'da Kathy Goll ve Klavsen'de Jesper Christensen'in eşliğinde Barok kemancı Chiara Bancini'nin yorumundan, Arcangelo Corelli'nin Opus 5, 12 keman sonatlık serisinden bir numaralı re majör kilise sonatını dinledik. Şimdi aynı sonatı Teorba'da Nigel North, Klavsen'de Mitzi Meyerson, Barok Cello'da Sarah Cunningham ve Barok kemanda Monica Haggett'in yer aldığı Ensemble Sonari'nin yorumundan dinleyelim. Ama öncesinde bir noktada dikkatinizi çekmeye çalışalım. Az sonra dinleyeceğimiz yorumda 4. bölüm Adagio, Lautacı Nigel North tarafından yapılan oldukça zarif bir düzenlemeyle çalınıyor. Sadece Teorbo ve keman tarafından icra edilen büyüleyici güzellikte bir düet.

Arkangelo Corelli'nin Opus 5 1 numaralı re majör kilise sonatını Theorbo'da Nigel North, Clavsen'de Mitzi Meyerson, Barok Cello'da Sarah Cunningham ve Barok Keman'da Monica Haggart'ın yer aldığı Ensemble Soneri'nin yorumundan dinledik. Bu etkileyici sonatı son olarak çok daha farklı bir kurguda dinleyelim. Az önce dinlediğimiz gibi bölümlerinden birinin iki çalgıya indirgenmiş sade bir yorumundan bahsetmiyoruz ama. Barok keman kadar ünlü bir diğer barok çalgının solistliğinde yapılan bir yorumu dinletmek istiyorum. Arçiluta'da Luciano Contini, Barok Cello'da Gaetano Nasilio ve Ork'ta Massimiliano Raschietti'nin eşliğinde Viola da Gamba'larda Guido Balestracci ve Paolo Pandolfo yorumluyor.

Arcilluto da Luciano Contini, Barok Cello'da Gaetano Nosilio ve Ork'ta Massimiliano Raschietti'nin eşliğinde, Viola'da Gambalar'da Guido Balestracci ve Paolo Pandolfo'nun son derece etkileyici yorumundan dinlediğimiz Arcangelo Corelli'nin Opus 5 1 numaralı Re Majör Kilise Sonatı'ndan sonra son olarak Arcangelo Corelli'nin 1689 yılında Roma'da yayınladığı Opus 3 12 Keman Sonatı'ndan 10 numaralı La Minör Sonatı dinleyelim. Arcilluto'da Nigel North'un eşlik ettiği London Barok Topluluğu solistleri yorumluyor.

0: Archiluta'da Naci North'un eşlik ettiği London Barok topluluğu solistlerinin yorumuyla Arcangelo Corelli'nin 1689 yılında Roma'da yayınladığı Opus 3 12 keman sonatından 10 numaralı La minör sonatı dinledik. Böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Görkemli Stil programı her cumartesi saat 10.30'da TRT Radyo 3'te. Haftaya yepyeni bir Görkemli Stil programında buluşmak üzere hepinize bir öncekinden çok daha güzel ve müzikle dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
1: Görkemli Stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.

0: Opus 1.
1: Günaydın sevgili çocuklar, sizlere de günaydın değerli büyükler. Opus 1'den hepinize merhaba. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz müzik öğretmeni İlhan Çınar. Bugün sizleri müzik tarihinin en ünlü masal anlatıcılarından biriyle buluşturacağım sevgili çocuklar. Huzurlarınızda Nikolay Rimski-Korsakov. Bestecimizin ünlü Binbir Gece masallarından ilhamla yazdığı muhteşem senfonik süiti Şehrazat'la beraberiz. Vakit kaybetmeden ilk bölümle başlayalım. Deniz ve Sinbad'ın gemisi. Bölümün hemen başında yaklaşık 50. saniyede duyacağınız muhteşem keman solodan bahsetmeden edemeyeceğim. Hiç şüphesiz müzik tarihinin en ünlü sololarından biridir ve eser boyunca bizlere kendisini unutturmaz. Kraliyet Konçertgebouw Orkestrası'nı Hermann Krebers yönetiyor. Opus 1'e hoş geldiniz.

Nikolay Rimsky-Korsakov'un eşsiz teması Deniz ve Simbad'ın gemisi radyolarımızdaydı. Kraliyet Konçertgebau Orkestrası'nı Hermann Krebers yönetti. Binbir Gece Masalları devam ediyor sevgili çocuklar. Bu kez Prens Kalender'in hikayesi huzurlarınızda. Bir dizi talihsizlik sonucu tacını ve tahtını kaybeden prensimiz, ormanda çıktığı büyülü yolculuğun sonunda gerçek zenginliğin İnsanın iç dünyasında olduğunu keşfeder. O muhteşem keman solonun ardından duyacağınız Rimsky-Korsakov'un imza temasını eminim hepiniz anımsayacaksınız. Hermann Krebers ve Kraliyet Konçertgebau Orkestrası bir kez daha bizlerle.

Trans Kalender'in öyküsü. Hermann Krebers yönetimindeki Kraliyet Konçertgebau Orkestrası, Rimski-Korsakov'un eşsiz şehrazatının ikinci bölümüne hayat verdi. Gelelim üçüncü bölüme. Genç Prens ve Genç Prenses. Kaynaklar Korsakov'un bu bölümdeki öyküyü dinleyicinin hayal gücüne bıraktığını yazar.

Bakalım sizler ne hayal edeceksiniz sevgili çocuklar? Ben de sizlerle dinleyeceğim ve ardından kurduğum hayali paylaşacağım sizlerle. Ama önce sahneyi Herman Krebers yönetimindeki Kraliyet Concertgebouw Orkestrası'na bırakalım.

Genç Prens ve Genç Prenses. Hermann Krebers yönetimindeki Kraliyet Konçertgebau Orkestrası'nın büyüleyici performansı Rimski-Korsakov'un başyapıtı Şehrazat'ın 3. bölümüne hayat verdi. Ne hayal ettim biliyor musunuz? Genç Prens ve Genç Prenses'in tanışmasını. Sarayın bahçesinde yaptıkları uzun yürüyüşleri ve aralarında yavaş yavaş filizlenen o güçlü bağı, dostluğu, arkadaşlığı, belki de aşkı hissettirdi bana bu bölüm. Ama bölümün

Ya olabileceğini, bir hayal dünyasında gerçekleştiğini düşündüm. Ne dersiniz? Gelelim son bölüme. Bağdat'ta festival. Deniz ve geminin üzerinde bronz bir atlı bulunan kayalığa çarpması. Uzun adından da anlaşılacağı gibi biraz karmaşa barındırıyor içinde. Ama merak etmeyin, bütün masallar

0: Nikolay Rimski-Korsakov'un başyapıtı Şehrazat'la birlikte olduk bugün. Bu enfes masaldan umarım sizler de benim kadar keyif almışsınızdır sevgili çocuklar. Haftaya cumartesi saatler 11.15'i gösterdiğinde yeniden Radyo 3'te buluşalım. Sevgiler, hoşçakalın.
1: Opus 1.
2: Saat 12.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu başladı. Üniversite hayali kuran 2,5 milyona yakın aday temel yeterlilik testine başvurdu.

0: İlk oturum olan TYT'de adaylara 120 soru için 165 dakika süre veriliyor. Adaylar Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40 ve fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 sorudan sorumlu olacak. Sınavda 340.321 kişi görevlendirildi. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün iki programı var. İlk olarak İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaki töreni ardından TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Hürmüz'deki seyir-i sefer serbestisinin öneminin de altını çizdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de arınma yapacağı için kendisinden korkulduğunu söyledi, partinin kirlilikten arınması lazım dedi. Kılıçdaroğlu, partisini en kısa sürede kurultaya götüreceğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temel önceliklerden birinin enerji güvenliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmaktadır, dedi. Madenler konusunda da işbirliğinin önemini işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın afet bölgesindeki eğitim ve meslek atölyelerinin İstanbul'da düzenlenen kursiyer ve mezuniyet buluşmasına katıldı. Emine Erdoğan, kadın istihdamının afet sonrası toparlanmadaki rolüne değindi. Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın kadınları desteklemeye devam edeceğini söyledi. İran'la ABD arasındaki müzakerelerin dün yapılması bekleniyordu ancak görüşmeler ertelendi, yeni tarih ise verilmedi. ABD medyası Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un olası görüşme için İsviçre'ye gittiğini iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'den Hizbullah'la ateşkes yapmasını istediğini belirtti. Üst düzey ABD'li bir yetkili de İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkeste anlaştığını duyurdu. Adı açıklanmayan yetkiliye göre ateşkes yerel saatte dün 16'da başladı. İsrail ise ateşkese rağmen yine saldırılarını sürdürdü. Amilli takım 2026 Dünya Kupası ikinci maçında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Paraguay'a kaybeden milliler gruptan çıkma şansını kaybetti. Türkiye kupadaki son maçta ABD'ye karşı mücadele edecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç olmak üzere İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

90'dan sonraya hoş geldiniz. Bir cumartesi gününde daha geçmişten bugüne uzanan bir müzik yolculuğuyla, 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızdayız. Bugün de dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsedeceğiz. O dönemin şarkılarını çalacağız ve o şarkıların öykülerini anlatacağız. Bugün programımızın açılışını 2003 yılından Human Touch ve Bonnie Tyler'la yaptık. Her hafta olduğu gibi şimdi yine onun 10 yıl sonrasına gidiyoruz ve Goodbye Lovers and Friends'le Franz Ferdinand'ı dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu, 90'dan sonra başladı.

Pink ve Just Give Me a Reason radyolarınızdaydı. 2012 yılında yayınlanan ve listelerde zirveye çıkan bu şarkının Pink'e eşlik eden ve fan grubundan tanıdığımız Nate Ruess için de ayrı bir anlamı var. Bu başarıyla birlikte uzun bir aradan sonra ilk defa bir rock grubunun erkek vokalini, yani Nate'i listelerde zirvede görme şansını bulmuştuk. Bir önceki benzer başarının kahramanı 1999'da zirvede gördüğümüz Matchbox 20'nin Rob Thomas'ı. Biz de şimdi 90'dan

Filmlerle müziğin iyi ilişkisinin her zamankinden ayırt edilebilir derecede iyi olduğu bir dönem var. Özellikle 1990'larda vizyona giren birçok filmin nefis soundtrack albümlere sahip olduğunu, şarkıcıların da bazı filmlerin kadrosunda yer alabilmek için özel çalışmalar yaptığını görüyoruz. 1994 filmi With Honors, İnsanlık Yolu da etkileyici kalabalık oyuncu kadrosunun yanında müzik albümüyle de çok konuşulmuştu. Biz de filmden Madonna ve I'll Remember'ı dinledik. Şimdi de aynı filmden bir başka isimle Kristen

Hikayesi oldukça bilindik ve özellikle baba kız sorunlarının altını çizerek dikkat çeken bir şarkı Aerosmith ve Janis Gadegan radyolarınızdaydı. Steven Tyler bir röportajında kızı Liv'e aşık olduğunu ama bu duyguyu ne demek olduğunu bilerek ve doğru bir anlamda hissettiğini ve bu şarkıyı da bu farkı bilmeyen babalar hakkında yazdığını anlatmış. Alt metinlerle ve mesajlarla dolu bir şarkı zaten. Biraz da bu yüzden şarkının klibinde efsanevi yönetmen David Fincher imzasının olmasının oldukça anlamlı olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Fincher'ın klip yönetmenliğiyle destek verdiği bir başka çok önemli grupla devam ediyoruz. Şimdi 90'dan sonraya Rolling Stones Love is Strong.

Aşkının büyüklüğünün dünyalar kadar olduğunu oldukça net bir şekilde anlatan Louise'i dinledik. Metaforlara dalmak yerine New York'tan Tokyo'ya şehirlerin ve ardından da ülkelerin isimlerini sayarak dünyanın neresinde olursa olsun aşkının aynı kaldığını direkt bir şekilde anlatıyor Louise bu şarkıda. Arms Around the World radyolarınızdaydı. Aynı yılda 1997'de kalmaya devam ediyoruz ve bu defa sevilen birini kaybetmenin hikayesini anlatan bir Duran Duran şarkısına kulak veriyoruz. İşte Out of My Mind.

90'dan sonra da 1998 yılından Life ile Desri radyolarınızdaydı. Her cumartesi 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızda oluyoruz. Dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsediyoruz. O dönemin şarkılarını çalıyoruz ve onların öykülerini anlatıyoruz. Biz önümüzdeki haftada yine şarkıların tarihe düştüğü notlarla karşınızda olacağız. Bugünkü vedamız 2008 yılından geliyor ve Here I Am'le Seal'i dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu, güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

0: Бароксаті.
1: TRT Radyo'nun değerli dinleyicileri, Barok Saati programına hoş geldiniz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Son haftalarda yayınladığımız programlarımızda geç Rönesans, erken Barok dönem kadın bestecileri ele alıyor ve eserlerinden örnekler dinliyoruz. Kadın bestecilerin Avrupa Barok Müziği için gerçekten çok önemli ve büyük bir zenginlik

olduğunu hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta orta barok dönem Fransız besteci ve klavyenist Elizabeth Claude Jacques de la Guerre hakkında konuşmuştuk. Aslında amacım bu önemli kadın besteciyi bir programda anlatmak ve birkaç eserini de örnek olarak dinletmekti. Fakat de la Guerre o kadar önemli bir kadın besteci ve o kadar da önemli eserler bırakmış ki onu bir programda anlatıp geçmek konuyu eksik bırakmak olurdu. Çok sayıda ve çeşitli formlarda eser bestelemiş olan bu kadın besteci hakkında bir program daha yapmanın doğru olacağına karar verdim ve bu haftaki programda Elizabeth Claude Jacques de la Guerre'e ayırdım. Geçen haftaki programın devamı olarak bugünkü programımızda da belki de orta barok dönemin en verimli ve nitelikli eserler bestelemiş olan kadın bestecisi Elizabeth Claude Jacques de la Guerre'den bahsetmek ve eserlerini dinletmek istiyorum. Elizabeth Claude Jacques de la Guerre'in 1665 ile 1729 yılları arasında yaşamış bir Fransız kadın besteci olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Paris'te müzisyen bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi ve ilk müzik eğitimini de babasından aldı. Burada müsaade ederseniz söze biraz ara verelim ve Elizabeth Claude Jacques de la Guerre'in bir numaralı Re minör violin sonatının ikinci bölümünü dinleyelim. Eseri Elena Russo yönetiminde Bizzarri Armonica Ensemble'ını seslendiriyor.

Elizabeth Döllegger, babası tarafından iyi bir müzisyen ve klavyenci olarak yetiştirildikten sonra eğitimine sarayın okullarında ve nitelikli müzik öğretmenleri gözetiminde devam eder. Sıra dışı bir kız çocuğudur ve çok erken yaşta besteler yap, konserler vererek Paris müzik çevrelerinin ve o dönem önemli bestecilerinin dikkatini çekmeye başlar. Şimdi dinleyeceğimiz bir numaralı re minör süiti onun ne kadar nitelikli bir besteci olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Eseri klavyen sanatçısı Biondin Verdi seslendiriyor. Bölümler: Prelüt, Alamant, Kurant, Sarbant, Jig ve Şakon.

Elizabeth Döllinger'in bestecilik konusundaki verimliliği çok genç yaşta kendisi gibi müzisyen biriyle evlenmesinden sonra daha da artar ve o dönem Paris müzik çevreleri içinde yenilik sayılabilecek çalışmalar ortaya koyar. Bu yenilikler elbette teknik bazı yeniliklerdir. Şimdi Elizabeth Döllinger'in bu yenilikçiliğini ortaya koyan bir eserini, La Minör 3 numaralı süitini dinleyelim. Bu eserini 1687 yılında 22 yaşındayken bestelemiş. Eseri klavyen sanatçısı Blondin Ware ile seslendiriyor.

Daguerre'in yaşadığı 17. yüzyıl sonları ile 18. yüzyıl başları Paris'ini ve genel Fransız barok müzik düzenini düşünecek ve Jean-Baptiste Lully, François Couperin gibi Fransız barok müziğinin öncülerini de göz önüne alacak olursak, bir kadın besteci olarak oldukça üst düzey bir besteci olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim şimdi dinleyeceğimiz iki violin için bestelediği bir numaralı sonatı onun bestecilik düzeyini ve kalitesini göstermesi bakımından çok önemli. Eseri Şef Elena Busso yönetiminde Bizzarri Armonica Ensemble seslendiriyor.

Böylece geç Rönesans ve erken Barok dönem Fransız kadın bestecilerden Elizabeth Claude Jacques de la Guerre ayırdığımız bu haftaki Barok Saati programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu bölümle birlikte Barok dönem kadın bestecilerine ayırdığımız program dizimizin de sonuna geldik. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya güzel bir cumartesi günü diliyorum ve sizlere Elizabeth Claude Jacques de la Guerre'in Le Sommeil du Lys adlı kantatıyla veda ediyoruz. Eseri Le Oisement Ensemble eşliğinde soprano Isabelle Desrochers seslendiriyor. Hoşçakalınız.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz?

Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

örgüsü, müziğin dokusu,

Değerli müzikseverler, geçtiğimiz haftaki bölümümüzü dinleyenler, akıllara seza bir ideal, olmadık bir hayal, bir mega proje ve onun nice çabayla ve şaşılası maharetle gerçekleştirildiği bir muammaya. Richard Wagner'in Almanya'nın Bayreuth kentinde kurduğu bir iç medeniyete, bugünlerde 150. yılı kutlanan Bayreuther Festspiele adlı festivale ve bu festivalin ayrılmaz parçası mekanı olan aynı adlı opera binasına odaklandığımızı hatırlayacaklardır. Bu festival ve çevre etkinlikleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Wagner'in doğum günü olan 22 Mayıs'ın hemen ardından başladı. Opera temsilleri ise Temmuz ve Ağustos ayları boyunca sürecek. Daha şimdiden kente yüz binlerce turistin akın ettiğini, bu özel etkinliğin çok yoğun bir ilgiyi tetiklediğini geçtiğimiz bölümde anlatmıştık. Zira yapımcımız da bir hayalini gerçekleştirmiş, festival başlamadan haftalar önce Bayreuth'a giderek oradan bildirmişti. Birbirlerine birkaç adım mesafede bulunan Wagner'in, Liszt'in, Jean-Paul'ün evleri bir yana, şehrin öteki ucundaki festival binasını da gezmiş, bir meslektaşı rehberliğinde incelemiş, en çok da opera binasının efsanevi orkestra çukurunda, müziğin kazan dairelerinin en ünlüsünde yarım saat kadar da olsa bulunmaktan duyduğu tarifsiz mutluluğu ve izlenimlerini bizlere aktarmıştı. Bu kadar Wagner muhabbetini duyan kimi dinleyenlerimiz, ah yine mi Wagner diyeceklerdir hafif serzenişle. Zira bu fazla iştahlı, tantanalı, ağır sıklet besteciyi ve müziğini sevenler kadar sevmeyenler de var. Boşuna da değil, 19. yüzyıldan beri o kadar baskın bir figür olmuş ki, hele de sorunlu politik söylemleri ve iktidarlarla ilişkileri iki karşı kutbun da elinde oyuncak olmuş. Kimi zaman tam, kimi zaman hor kullanılmış. Kompozitörümüzün mesleğini, maharetini, olumlu edimlerini ve tabii müziğini de gölgede bırakmış. Dolayısıyla adını duyar duymaz göğsü kabaranlar kadar aman deyip başka tarafa dönenler de var. Ama gerçekten de sorunlu bu söylemleri. Hele de öylesi nitelikli bir müzisyene hiç yakışmayan, kaba tabiriyle görev olmayan ayrımcı beyanları bir kenara bırakacak olursak, romantik dönemin en güçlü üretimlerinden, hele de opera sanatının tepe noktalarından bir düzinesinin bu dimağdan çıktığını teslim etmemiz gerekir. Ama işte kolay da değil öyle hemen bir kenara bırakmak, sütten çıkmış ak kaşığa çevirmek. Evet, bakalım nereye varacak bu muhabbet. Hiç endişeniz olmasın. Sevenini de sevmeyenini de buluşturacak, iki tarafa da hay Allah bu da nereden çıktı şimdi dedirtecek, müstehsi biçimde gülümsetecek muzip örnekler seçtik sizler için. Sözü daha fazla uzatmayalım ve bize yakışanı yapalım. Hiç akla gelmeyecek, tövbe estağfurullah dedirtecek bir örnekle başlayalım. Wagner'in en önemli operalarının en tanınan, en kilit pasajlarını Bugs Bunny seslendiriyor. Evet, yanlış duymadınız. O enerjik çizgi filmlerden tanıdığımız muzip Haylaz Tavşancık. Karşısında da operada hep bir kahraman ve rakibi, anti kahraman bulunur. Kimi zaman da biz bu anti kahramanın tarafını tutarız. Bay Elmer var. 1957 Warner kardeşler yapımı bu çizgi filmde tüm muamma, iki rakip arasındaki ölümcül kapışma, baştan aşağı Wagner operalarındaki karakterler üzerinden şekilleniyor. Muzip referanslar ve manipülasyonlarla Wagner müziği esas alınıyor. Buyurunuz, operada neyin nesi doktor? Müzik genel olarak Wagner'e, zehir zemberek düzenlemeleri ise Milt Franklin'e ait.

What have I done? I've killed the rabbit. Poor widow Bonnie.

0: what did you expect in an opera? A happy ending?
1: Dev besteci Richard Wagner'in devasa operalarından devleşmiş sanatçılarca seslendirile gelen aryaları bu kez de iki şapşirik çizgi film karakterinden Muzip Tavşan Bugs Bunny ve rakibi kifayetsiz Bay Elmer'den dinledik. 1957 tarihli Warner Kardeşler yapımı çizgi film Operada Neyin Nesi Doktor tamamen Wagner operaları üzerine kurulu bir kovalamaca hikayesiydi ve bestecimizin ikonik eserleri Milt Franklin'in ustalıklı düzenlemeleriyle çocuklar kadar Wagner müptelalarına da şok yaratmaya teşneydi. Muzipliğe devam. Daniel Schneider da çok önemli bir aranjör. Onun kaleminden kulak vereceğimiz eserse bir Gershwin-Wagner üç kanatlı tablosu. Hani ortada bir esas tablo, iki yanında da pencere gibi açılarak onu tamamlayan resimler vardır ya, en tanınanı Hieronymus Bosch'un Dünyevi Zevkler Bahçesi'nde olduğu gibi. Bu eserde de ortada Wagner'in bol küresi, iki yanında Gershwin'in caza göz kırpan klasikleri var. Saksofonda Daniel Schneider, bas trombonda yapımımızın gediklisi efsane sanatçı David Taylor ve piyanoda Kenny Drew Jr. var.

Gershwin Wagner Üç Kanatlı Tablosu. İki kanadında George Gershwin, ortasında Richard Wagner bulunan bu tablo, müzik aranjör Daniel Schneider'in marifetiydi. Saksofonda bizzat aranjörümüz, bas trombonda David Taylor ve piyanoda Kenny Drew Jr.'ın yorumundan dinledik. Sıradaki memnuniyetsizlik bizzat bestecimiz Richard Wagner'den gelsin. Bizce de en önemli eseri Tristan ve Isolde için yazdığı, o müzik tarihini değiştiren prelüt için bir başka final, hem de solo piyano için. Son derece nadir bu mücevheri Pier Paolo Vincenzi'nin yorumundan dinliyoruz.

Bizzat Richard Wagner'in solo piyano için yazdığı kapanışı, kült eseri Tristan ve Isolde'nin prelüdü için dupduru bir finali Pier Paolo Vincenzi'nin yorumundan dinledik. Sanatçı şimdi bir de bestecinin hacimli Fa diyez minör piyano fantazisini seslendirecek. Opus 3. Wagner'in opera türü dışındaki nadir yapıtlarından oluşan bu eser gerçekten de romantizmin belki ücra ama bir o kadar da sağlam bir kalesi ve geleceğin müjdecisi.

Sevgili müzikseverler, TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Ses Örgüsü programındasınız. Yapımcınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Bugünkü yapımımızın odağında bir kez daha bugünlerde 150. yılı kutlanan Bayreuther Festspiele, Almanya'nın Bayreuth kentinde Richard Wagner'in bir hayalini yaşatan inanılmaz hacimli kadim opera festivali var. Daha doğrusu bu şaşalı organizasyona tapınırcasına intisap edenlerle, tam tersine Wagner'in tumturaklılığına, bestecinin ağdalı üslubuna diş bileyenler arasında bir uzlaşı yaratmak istedik. O yüzden önce mizahi yaklaşımlarla, en çiğlerini tabii ki dışarıda bırakarak Wagner parodileriyle başladık. Ardından da bestecinin hassas noktalarına, çok daha intim kalmış üretimlerine uzandık. Az önce kulak verdiğimiz eser de örneğin erken dönem yapıtlarından, o hacimli operaları alameti farikası olmadan öncelerde yazdığı nadir eserlerden. Solo piyano için Opus 3, Fa diyez minör piyano fantezisiydi. Pier Paolo Vincenzi'nin yorumundan dinlediğimiz bu samimiyet dolu eserin ardından şimdi de koyu Wagneristleri şoke edecek bir esere kulak verelim. Süremiz el verdiğince. Bestecinin Opus 1'i yani onaylı ilk eseri saydığı Si bemol majör piyano sonatı. Wagner ve piyano sonatı. Daha ne olsun? İşte değerli dinleyenlerimiz, her zaman görünenin arkasında bambaşka bir geçmiş, çetin kozlaşmalar, kabullenişler, terkler, zamanı gelince de nice yüzleşmeler var. Sanatçımız, piyanist Pier Paolo Vincenzi'nin yorumuyla kulak vereceğimiz bu eserle sizlere veda ederken, haftaya aynı gün ve saatte daha güzel ve barışçıl bir dünyada tekrar buluşabilmek dileğiyle her zamanki kapanış anonsumuzu yapıp huzurlarınızdan ayrılalım. Ses Örgüsü'nden sorumlu yapımcınız, TRT Radyo 3'ten tanıdığınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli, her zamanki gibi her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.

caz örgüsü, müziğin dokusu,

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir

Merhaba değerli dinleyenler. Bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan bu programda Rus müziğinde geç romantik dönemin büyük bestecilerinden Alexander Glazunov'un Mevsimler başlıklı balesinden bölümler ve hemen ardından Pyotr Çaykovski'nin Hamlet Fantezi Uvertürü ile radyolarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Volkan Koray Aytürk, ses kayıt masasında Ayşe Koyuncu ve kurguda Ahmet Engin yaklaşık bir saat boyunca sizlerle beraberiz. 16 yaşındayken ilk senfonisini besteleyen ve Çaykovski'nin romantik geleneğinin varisi olarak görülen Alexander Konstantinovich Glazunov, yaşam ve ölüm döngüsünü doğanın sürekliliği aracılığıyla anlatan Opus 67 Mevsimler Balesi'ni İmparatorluk Tiyatrolarının siparişi üzerine 1899 yılında besteler. İtalyan ve Fransız saraylarındaki görkemli sahne geleneklerinden ilhamla ortaya çıkan bu eser, orkestranın zengin renk paleti aracılığıyla yıl döngüsünü tek perde halinde 4 sahnede sunar. Mevsimler, doğayı ve zamanı somut imgelerle ifade eden alegorik bir bale yapıtı. Kış mevsimiyle açılan bale, doğanın derin uykusundan yavaş yavaş uyanışını, ardından canlanıp güneşli sıcak günlere kavuşmasını ve nihayet yaprak dökümüyle serin rüzgarların eşlik ettiği hüzünlü bir sonbaharla sona erişini tasvir eder. Mevsimler aslında insan ömrünün sessiz bir yansımasıdır. Doğan, büyüyen, olgunluğa erişen ve ardından tıpkı bir çiçek gibi usulca solan bir yaşamın hikayesi. 20 Şubat 1900 tarihinde premieri gerçekleştirilen Mevsimler, Ricardo Drigo yönetimindeki İmparatorluk Tiyatroları Orkestrası tarafından St. Petersburg'daki kışlık sarayda seyirciyle buluşur. Balenin koreografisi ise Marius Petipa'ya aittir. Premier gecesinde Rus İmparatorluk Sarayı'nın tüm seçkinleri salonda eksiksiz biçimde hazır bulunur. Alexander Glazunov'un Mevsimler Balesi, kırağı, buz, dolu ve karın sert kış mevsiminin etrafını çevrilediği bir sahneyle açılır. Kırağı inceden inceye nakışlarını işler, buz her yeri kaplar, doluysa usulca toprağa düşer. Bu sırada ormanın içinden iki cüce çıkıverir. Çalı çırpıyı tutuşturup bir ateş yakarlar. Yükselen sıcak alevler kışı geri çekilmeye zorlar. Böylece ilkbaharın ilk nefesleri zefirin ılık rüzgarına karışır. Kuşlar ve çiçekler sevgi dolu bir çevreyle ilkbaharı sarıp sarmalar. Yaz yaklaşmaktadır. Güneş parlak ışınlarıyla toprağı ısıtır. Kıvırcık başlı peygamber çiçekleri ve kızıl gelincikler olgunlaşmış çavdar başaklarını kucaklarcasına bir vals içinde dans eder. Bir flüt sesi duyulur. Satirler ve faunlar koşarak sahneye girer. Hasat ve bereketi ele geçirmek istercesine mücadeleye başlarlar. Ancak zefir yetişir, rüzgarın gücüyle bereketin ruhunu kurtarır ve sonbahar gelir. Onunla birlikte üzüm hasadı. Satirler ve Dionysos'un sevenleri görkemli bir dansa başlar. Bu coşku çevredeki herkesi içine çeken büyülü bir kutlamaya dönüşür. Şimdi Glazunov'un 1899 yılında kaleme aldığı Mevsimler

adlı balesinden kış, yaz, ilkbahar ve sonbahar başlıklı bölümleri Alexander Anisimov yönetimindeki Moskova Senfoni Orkestrası yorumluyor.

TRT Radyo 3'te Glazunov'un Mevsimler adlı balesini Alexander Anisimov yönetimindeki Moskova Senfoni Orkestrası yorumluyordu. Değerli müzikseverler, eserin final bölümünü radyolarınıza henüz getirmedik. Kapanış bölümü için Rus bestecinin bizzat yönettiği, ancak hangisi olduğu bugün bile tam olarak bilinmeyen bir orkestranın yorumuyla devam ediyoruz. 1929 yılında büyük olasılıkla Londra'da gerçekleştirilen bu tarihi kayıtta Alexander Glazunov bu kez orkestranın lideri olarak sizlerle.

Glazunov'un Opus 67 Mevsimler Balesi'nin final bölümünü yaklaşık bir asırlık tarihi bir kayıttan dinledik. Orkestranın başında bu kez bestecinin kendisi vardı. Sırada Glazunov'un müzisyenlik hayatına önemli katkıları bulunan ve ona desteğini esirgemeyen büyük Rus besteci Pyotr Çaykovski var değerli dinleyenlerimiz. Çaykovski'nin Hamlet başlıklı eseri William Shakespeare'in aynı adlı oyunundan esinlenen fa minör tonunda bir fantezi uvertür. 67 katalog numaralı bu eser, besteci tarafından 1888 tarihinde yazılır. Bestecinin Edvard Grieg'e ithaf ettiği bu eserin kısaltılmış bir versiyonu, daha sonra Çaykovski'nin aynı oyun için bestelediği sahne müziği içinde de kullanılır. Şimdi Rus bestecinin Hamlet adlı orkestra eserini Igor Markievich liderliğindeki Londra Senfoni Orkestrası yorumuyla dinliyorsunuz.

Çaykovski'nin 67 eser sayılı Hamlet Fantezi Uvertürünü Igor Markievich idaresindeki Londra Senfoni Orkestrası yorumladı. Değerli müzikseverler, bu hafta Rus besteciler Alexander Glazunov ve Pyotr Çaykovski'den birer eserle karşınızdaydık. TRT Ankara Radyosu'ndan yapımcınız ben Volkan Koray Aytürk, ses kayıt masasında Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Ahmet Engin, müziğin hayatınıza daima yepyeni renkler sunmasını diliyoruz. Hoşça kalın.

Piyano Edebiyatı'nın seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piyano Forte, her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Yankılı Sokak. Hazırlayan ve sunan Can Karadoğan.

Merhaba sevgili dinleyenler, Yankı Sokağa hoş geldiniz. Açılışı Interpol ile yapıyoruz. Grup 2004 tarihli Antics albümünde keskin gitar dokuları, sıkı ritmik yapı ve karanlık post-punk estetiğiyle kentli bir gerilim duygusu kuruyor. Bu albümden seçtiğimiz parça, arzu, kontrol ve huzursuzluk hissini yüksek tempolu ama mesafeli bir enerji içinde taşıyor. Interpol'den dinliyoruz Slow Hands.

0: Interpol'den dinledik Slow Hands. Şimdi İsviçre'ye uzanıyoruz. Dino Brandao, Faber ve Sophie Hunger 2020 tarihli bu ortak çalışmada yalın düzenlemeler, sıcak akustik dokular ve neredeyse konuşur gibi ilerleyen vokallerle kırılgan bir yakınlık hissi yaratıyor. Dinleyeceğimiz parça sevginin hafif tuhaf ama içten tarafını oyunbaz bir dille anlatıyor. Dino Brandao, Faber ve Sophie Hunger'den dinliyoruz. Ich liebe dich, Dino.
1: Destillier mich, probiere Pipette voll. Und mehr ja eh schon gibt, warum nicht mit dir sehr toll. Die leichte Lähmung, du Standschuhe an. 50 Stutz verloren und du hitzig schütt

Dina Brandao, Faber ve Sophie Hunger'den dinledik Ich liebe dich Dino. Şimdi ABD'ye geçiyoruz. Tom Waits, 1973 tarihli The Early Years Volume 2 kayıtlarında henüz kariyerin başındayken sade piyano eşlikleri ve anlatıcı vokal yaklaşımıyla gece insanlarının yalnızlığını görünür kılıyor. Bu erken kayıt, aşk ihtimali karşısındaki çekingenliği ve kaybetme korkusunu dürüstçe aktarıyor. Tom Waits'ten dinliyoruz, Hope I Don't Fall in Love with You.

Tom Waits'ten dedik Hope I Don't Fall In Love With You. Şimdi İngiltere'deyiz. Suede, 1994 tarihli Dogman Star albümünde büyük orkestral yükselişler, dramatik gitar katmanları ve yoğun bir romantik karanlık hissi kuruyor. Bu albümden seçtiğimiz parça, gençlik, kaçış ve kırılganlık duygusunu sinematik bir yoğunluk içinde taşıyor. Suede'den dinliyoruz The Wild Ones.

Dinleyeceğimiz parça çocukluk korkularını ve bilinçaltının gölgelerini masalsı ama huzursuz edici bir anlatımla bir araya getiriyor. The Cure'dan dinliyoruz Lullaby.

The Cure'dan dinledik Lullaby. Şimdi Norveç'e uzanıyoruz. Sivert Høyem, 2016 tarihli Lioness albümünde derin vokal tonu, geniş ambiyans kullanımı ve ağır tempolu düzenlemelerle gece hissini güçlü bir biçimde kuruyor. Bu albümden dinleyeceğimiz parça, yönünü kaybetmiş bir ruh halini sessiz bir yürüyüş duygusu içinde aktarıyor. Sivert Høyem'den dinliyoruz Sleepwalking Man. How it's painted green and blue in my recurring dreams of you. Oh, wake me

Zivert Höyem'den dinledik Sleepwalking Man. Şimdi David Bowie ile devam ediyoruz. Bowie, 2002 tarihli Hidden albümünde elektronik dokular, geniş ambiyanslar ve içe dönük anlatımıyla yaşlanma, kayıp ve yeniden başlangıç duygularını sakin ama derinlikli bir ses dünyasında bir araya getiriyor. Bu albümden dinleyeceğimiz parça, belirsizlik duygusunun içinden ağır ağır yükselen kırılgan bir umut hissi taşıyor. David Bowie'den dinliyoruz, Sunday.

David Bowie'den dinledik Sunday. Şimdi biraz geçmişe gidiyoruz. Sovyet sanatçı Mark Bernes, 1943 tarihli Tiva Boytsa filminde duyduğumuz bu kayıtla savaş yıllarının en dokunaklı seslerinden birini bırakıyor. Yumuşak orkestrasyon ve sakin vokal yorumu eşliğinde ilerleyen parça, savaşın ortasında özlem ve bekleyiş duygusunu son derece sade bir biçimde aktarıyor. Mark Bernes'ten dinliyoruz, Tiomnaya Noche.

0: Поэтому знаю, со мной ничего не случится.
1: Mark Bernstein dedik, Tiomnaya Noche. Şimdi ABD'ye dönüyoruz. Blonde Redhead 2014 tarihli Barragan albümünde minimal düzenlemeler, geniş boşluk hissi ve yavaş gelişen dinamik yapılarla son derece içe dönük bir atmosfer kuruyor. Bu albümden seçtiğimiz parça belirsizlik ve kırılganlığı neredeyse rüya hissi veren bir ses alanı içinde dolaştırıyor. Blonde Redhead'den dinliyoruz Penultimo.

Blonde Redhead'den dinledik Penultimo. Şimdi İngiltere'ye uzanıyoruz. Ruin Brothers 2020 tarihli bu teklide vintage rock'n'roll estetiğini modern prodüksiyon yaklaşımıyla buluşturuyor. Dinleyeceğimiz parçada kullanılan filtre ve mikrofonlar 1950'lerin tonunu hedeflemiş gibi duyuluyor. Ruin Brothers'dan dinliyoruz Break the Rules.

Ruin Brothers'dan dinledik Break the Rules. Şimdi yeniden Norveç'teyiz. Røyksopp, Man Without Country ve Susanne Zündfør 2019 tarihli bir ortak kayıtta yoğun elektronik katmanlar, dramatik yükselişler ve sinematik bir ses tasarımıyla güçlü bir atmosfer kuruyor. Seçtiğimiz parça sonlar ve kabulleniş üzerine karanlık ama etkileyici bir duygu alanı açıyor. Røyksopp, Man Without Country ve Susanne Zündfør'den dinliyoruz In the End.

Rock Sop, Man Without Country ve Susanne Zündfer'den dinledik In The End. Şimdi ABD'ye dönüyoruz. R.E.M. 1986 tarihli Life's Rich Pageant albümünde parlak gitar dokuları ve politik alt metni güçlü söz yazımıyla alternatif rock tarihinin erken zirvelerinden birini kuruyor. Dinleyeceğimiz parça çevresel yıkım ve toplumsal kayıtsızlık hissine karşı hala güncelliğini koruyan bir itiraz taşıyor. R.E.M'den dinliyoruz. Fall on me.

R.E.M'den dinledik Fall On Me. Yayınımızın sonunda Türkiye'ye dönüyoruz. Yasemin Mori, 2008 tarihli Hayvanlar albümünde keskin söz yazımı ve deneysel rock yaklaşımıyla son derece kişisel bir ses dünyası kuruyor. Bu albümden dinleyeceğimiz parça, gündelik hayatın ertelenmiş duygularını ve söylenemeyen cümleleri doğrudan ama kırılgan bir yerden ortaya koyuyor. Yasemin Mori'den dinliyoruz, aslında bir konu var. Haftaya aynı gün ve saatte yine yankılı bir sokakta buluşmak üzere, hoşça kalın.

Radyo 3. Saat 17. Haberler. İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesi olduğunu vurguladı. Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'a aşkın deniz platformu ihraç edildiğini belirtti. Erdoğan, hali hazırda 50 savaş gemisi imal ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığındaki deniz platformlarının hizmete giriş, bayrak çekme töreninde konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Mutlaka içeride dirliği ve birliği sağlamamız lazım dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin bölgesinde yaşanan çatışma, zulüm ve adaletsizliğe karşı kararlılıkla durduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, her barış sürecinde mutlaka önemli bir rol oynuyoruz dedi. Kars'ta konuşan Işıkhan, Türkiye'nin artık her alanda 100 yıllık planlar yapan küresel bir aktör olduğuna dikkat çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, terörsüz Türkiye sürecini artık Hakkari'nin dağlarında barış kol geziyor sözleriyle değerlendirdi. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerle şimdi tüneller açılıyor dedi. Bakan Uraloğlu, Hakkari'de konuştu. Türk gençleri uluslararası bilim olimpiyatlarında madalyaları topladı. TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2202 bilim olimpiyatları programı kapsamında yetiştirilen genç bilim insanları 4 farklı ülkedeki yarışmalardan 21 ödülle Türkiye'ye döndü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'yi başarıyla temsil eden tüm öğrencileri tebrik etti. Tüm yurtta yükseköğretim kurumları sınavı heyecanı yaşandı. Yaklaşık 2,5 milyon aday sınavda ter döktü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yükseköğretim kurumları sınavına giren öğrencilere başarılar diledi. Gündeminde Türkiye'deki derslik sayılarındaki artış da vardı. Denizli'de konuşan Bakan Tekin, eğitim öğretim hükümetlerimizin birincil önceliğidir dedi. Yükseköğretim kurumları sınavının ilk gününde sadece öğrenciler değil, sınava geç kalan öğrencileri okullara yetiştirmeye çalışan emniyet güçleri de zamanla yarıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fedakarlıkla görev yapan güvenlik güçlerini tebrik etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin rüzgar enerjisi ve batarya depolama yatırımları için Dünya Bankası'ndan sağladığı 400 milyon avroluk finansmanı değerlendirdi. Yeni destekli yerli ve yenilenebilir kaynakların devreye alınacağını belirtti. Yeşil dönüşüm ülkemiz için bir zorunluluk dedi. İhtiyaç sahibi ailelere destek sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 6 ayda 10 milyar 880 milyon lira sosyal ve ekonomik destek ödemesi gerçekleştirdi. Yeni hafta itibarıyla yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. En yüksek artış yurdun batı kesimlerinde yaşanacak. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 40 derece civarında seyredecek. Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı, 16 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, Amerikalı üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağladığını duyurmasının ardından yapıldı. Amerikan istihbaratı Trump yönetimini uyardı. Katil Netanyahu'nun İran'la barış çabalarını sabote etmeye çalışacağı belirtildi. ABD medyasında paylaşılan raporda İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürdürmede direttiği ifade edildi. Karşılıklı saldırıların arttığı Rusya-Ukrayna savaşında Harkiv, Zaporijya ve Herson hedef alındı. Rus ordusunun bombalamasında bir kişi öldü.

0: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Ege, Akdeniz, Kahramanmaraş ve Hatay hariç, İç Anadolu, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç, Orta Karadeniz, Çorum hariç, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından, Garaj programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı bugünkü bölümümüzde Fontaine's DC, The Maccabees, Fake Names, A Perfect Circle, Filter, Collective Soul, Van Halen, Cinderella ve Bon Jovi sizler için hazırladığımız listeden bazı grup ve müzisyenler. Rock dünyasının farklı kapılarını çalacağımız bu bölümümüzün ilk konuğu son yılların parlayan indie rock grubu Fontaine's DC. İrlandalı topluluk 2020 yılında yayımladığı A Hero's Death albümünden Televised Mind'la radyolarınızda. Garajdan sesler yükselmeye başladı bile.

1999 yılında Leeds şehrinin Brickshaw Lisesi'nde tanışan müzisyenler tarafından kurulan The Music, 2001 yılında Take the Long Road and Walk It isimli single'ıyla müzik dünyasına adım attı. The Music, 2004 yılında yayımladığı albüme adını veren Welcome to the North isimli hitiyle TRT Radyo 3 frekansında.

Minor Threat, Refused ve Girls Against Boys gruplarının üyeleri tarafından kurulan süper grup Fake Names, 2023 yılında yayımladığı Expendables albümünden Don't Blame Yourself isimli teklisiyle radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te GarajRock adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz GarajRock'a mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın ikinci bölümüne Perfect Circle'la başlıyoruz. Two grubunun vokalisti Maynard James Keenan ve gitar teknisyeni Billy Howardell tarafından kurulan süper grup A Perfect Circle, 27 Mayıs günü yayımladığı Starless isimli teklisiyle radyolarınızda.

1995 yılında kurulan nu metal ve post grunge türleri arasında gidip gelen Chavel, 2021 yılında yayımladığı Nirvana's albümünden Self Destructor isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

Vokalist ve gitarist Richard Patrick'in Nine Inch Nails grubundan ayrıldıktan sonra gitarist Brian Lesagang'le kurduğu Filter, 2023 yılında yayımlanan The Algorithm albümünden Face Down isimli teklisiyle garajda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te TRT Radyo 3 adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz TRT Radyo 3'e mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın son bölümüne Van Halen'la başlıyoruz. Diver Down albümünden Dancing in the Street.

Garajın sonlarına doğru 50 yıl önceye 1975 yılına gidiyoruz. Aerosmith 1975 yılında yayımladığı Toys in the Attic albümünden kült bir hitle TRT Radyo 3 frekanslarında Walk This Way. Müzikseverler bu şarkının rap grubu Run-DMC tarafından 1986 yılında yayımlanan Raising Hell albümünde Aerosmith'le birlikte yorumlandığını da hatırlayacaktır.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Garaj burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir cumartesi akşamı diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlere Bon Jovi ile veda ediyoruz. Lay your hands on me. Müziksiz kalmayın, hoşça kalın.

0: Rakosfer.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz, TRT Radyo 3'te Rakosfer'desiniz. Bu akşam 80'ler ve 90'lardan bir listeyle ben Sena Özden akşamınıza eşlik edeceğim. İlk şarkı The Cult'tan geliyor, Firewoman. Firewoman.

Bize TRT Radyo 3 sosyal medya sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz değerli müzikseverler. Önümüzdeki haftalar için isteklerinizi ve önerilerinizi paylaşırsanız en uygun haftalarda yer vereceğiz. Mesajlarınızı bekliyoruz ve Ozzy Osbourne'la 1991'de ilerliyoruz. Hellraiser.

Judas Priest 10. stüdyo albümünü 1986'da çıkarmıştı. Grubun glam metal'e yaklaştığı ve synthesizer kullanmaya başladığı bu ilk albümünden dinleyeceğiz. Turbo Lover.

Whitesnake sevilen şarkısı Fool for Your Lovin'e ilk olarak 1980 Ready and Willing albümünde, daha sonra 1989 Slip of the Tongue albümünde yer verdi. Biz bu akşam şarkının 1989 gitarda Steve Vai'yi dinleyeceğimiz versiyonuna yer vereceğiz.

Arda arda iki harika şarkı dinleyeceğiz. Dinleyicilerimizin seçimi. Önce Scorpions Don't Stop at the Top. Hemen ardından Dokken In My Dreams. TRT Radyo 3 frekanslarında.

Listemize dinleyicilerimizin eklediği iki şarkı daha var. Hadi yine ard arda dinleyelim. Önce Sissy Top, I Need You Tonight. Hemen ardından Bon Jovi, Hey God'la radyolarınızda olacak. Az sonra yine buradayız.

TRT Radyo 3'te bir Rakos Veri daha birlikte Gary Moore'dan Wild Frontier'la bitiriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Rakos Veri ben Sena Özden hazırlayıp sundum. Sesimizi sizlere Kazım İncetaş ulaştırdı. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Cazın öteki kahramanları, aranjörler. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunça.
1: Sevgili caz severler, geçen hafta piyanist, besteci, aranjör ve orkestra şefi Stephen Fifek'ın çalışmalarını dinlemeye başlamıştık. 34 yaşındaki Stephen Fifek, günümüzün en genç orkestra şefi aranjörleri arasında yer alıyor. Bu alanda rehberleri ise Gil Goldstein, Jim McNeely, Dave Lipman ve David McDonald. Geçen programda dinlediğimiz kendi adına 2015 yılında yayınladığı ilk albümü Peace in Time, yedili projesiydi ve küçük çaplı bir orkestra denemesiydi. Bu yedili 2017 yılında 17 kişilik büyük orkestraya dönüştü ve 2019 yılında Kinetic albümünü kaydetti. 9 Nisan 2021'de yayınlandı. Albüm, Fifek'ın modern beste ve düzenlemeleriyle ilk başarılı büyük orkestra projesiydi. Kinetic albümü Fifek'ın aynı adlı uptempo bestesiyle başlıyor. Fanfarlı girişten sonra ilk soloyu piyanoda Fifek alıyor. Diğer soloları trompette Gabriel King Matt, davulda Ulysses Owens Jr. yapıyor.

Stephen Falk Büyük Orkestrası'nın 2021 yılında yayınlanan Kenneth Ek abiminden aynı adlı Falk beste ve düzenlemesini dinledik. Unveiling of a Mirror, Falk'ın yine swingli bir bestesi. Sololar, trompette Benny Benek III, tenor saksafonda Sam Dillon, davulda Joe Perry.

Unveiling of a Mirror. Stephen Fyke'ın bu swingli bestesi, Kinetic abiminin ikinci parçasıydı. TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu yapımı Caz'ın Öteki Kahramanları aranjörler, abimden yine Fyke'ın modern bir çalışmasıyla devam ediyor. The Sphinx akıcı bir vals. Tenor saksafonda Lucas Pino'nun yumuşak tonunu duyuyoruz.

Tenor saksafonda Lucas Pino ve Stephen Fyfe Büyük Orkestrası seslendirdi. The Sphinx. Fyfe, Kinetic albümü için bestelediği World Travel Fast adlı parçasında swing ve bossa nova tempolarını kullanmış. Özellikle flütler için yazılan bir

Travel Fast adlı parçasını Büyük Orkestrası Kinetik albümünde seslendirdi. Falk'ın aranjör yanına en iyi yansıtan parça ise Horace Silver'ın Latin Bop bestesi Nika's Dream. Silver bu parçasını 1954 yılında caz müzisyenlerinin koruyucusu Baroness Panonica için yazmıştı. 1956 yılında ilk kez The Jazz Messengers tarafından kaydedildi. Falk'ın düzenlemesinde ise soloları piyanoda Falk, trompette Benny Benek III, davulda Jimmy McBride yapıyor.

Stephen Fulk'ın düzenlemesiyle Horace Silver'ın Nicholas Dream adlı ünlü bestesini dinledik. Soloları piyanoda Fulk, trompette Benny Benek III ve davulda Jimmy McBride yapıyordu. Stephen Fulk Büyük Orkestrası'nın Kinetic albümünde yer alan diğer düzenlemesi ise bir müzikal şarkısı. Alan J. Lerner ve Frederick Lowe'un 1956 yılına ait My Fair Lady müzikalinin gözde şarkılarından On the Street Where You Live. Fulk'ın marş temposu ve swing üzerine kurduğu parçanın solistleri bariton saksofonda Andrew Gutowskis, trombonda Robert Edwards, vokalde Veronica Swift.

Where You Live, My Fair Lady müzikalinin Gözde şarkılarındandı. Stephen Fabian düzenlemesiyle Kinetic abiminden dinledik. Vokalde Veronica Swift seslendirdi. Albümde Fabian'ın besteci ve aranjör yanını gösteren parçalarından biri de Midnight Beat. Caz rock temposuyla büyük orkestrası seslendiriyor. Basta Dan Chmielinski, alto saksafonda Alexa Tarantino solo yapıyor.

Basta Dan Chmielinski, alto saksafonda Alexa Tarantino ve Stephen Falk Büyük Orkestrası seslendirdi. Midnight Beat, 9 Nisan 2021'de yayınlanan Kinetic albümü, Falk'ın koral biçimini kullandığı Closure adlı bestesiyle sona eriyor. Tenor saksafonda Sam

Tenor saksafonda Sam Dillon ve Stephen Falk Büyük Orkestrası, Kinetic albümünün son parçasını seslendirdi. Falk'ın beste ve düzenlemesi Closure. Gelecek hafta yine Stephen Falk'ın çalışmalarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonun başında programı hazırlayan ben Gökçe Bilgiç. Bu hafta vizyona giren yepyeni filmlerden bahsedeceğiz ve birbirinden keyifli film müzikleri dinleyeceğiz. Önümüzdeki bir saat boyunca sizlerleyiz. Açılışımızı animasyon tarihinin en sevilen serilerinden biriyle yapalım. Woody ve arkadaşları yıllar sonra yeniden beyaz perdeye dönüyor. Oyuncak Hikayesi 5 bu hafta vizyondaki yerini aldı. Pixar'ın efsane serisi bu kez oyuncakları günümüz çocuklarının vazgeçilmezi haline gelen elektronik cihazlarla karşı karşıya getiriyor. Woody ve arkadaşları değişen dünyada kendilerine bir yer bulmaya çalışırken yeni bir maceraya atılıyorlar. İlk filmi 1995 yılında gösterime giren Oyuncak Hikayesi, aradan geçen 30 yıla rağmen hala animasyon sinemasının en sevilen serilerinden. Filmin müziklerinden Randy Newman performansıyla You Got a Friend in Me, ardından Strange Things ve I Will Go Sailing No More radyolarınızda.

Bu hafta vizyonda suç ve aksiyonu bir araya getiren ilgi çekici bir film var. Normal. Hikaye şöyle. Küçük bir kasabada geçici olarak şeriflik yapan bir adam, yerel bir banka soygununun ardından kendini beklenmedik olaylar zincirinin içinde buluyor. Soruşturma derinleştikçe kasabanın yıllardır saklanan karanlık sırları da birer birer ortaya çıkmaya başlıyor. Filmin başrolünde özellikle Better Call Saul dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bob Odenkirk yer alıyor. Filmin müziklerinden Ocean performansıyla Put Your Hand in the Hand, Siobhan Scott'ın sesinden Everybody Needs a Friend ve Jim Whiting, What Would I Be radyolarınızda.

Dün vizyona giren Güney Kore sinemasından dikkat çekici bir filmde sıra. Zombie Express'inin yönetmeni Yan Sang-ho'nun yeni filmi Koloni, gizemli bir tehditle mücadele etmek zorunda kalan insanların hikayesini konu alıyor. Korku, fantastik ve aksiyon ögelerini bir araya getiriyor bu yapım. Bong Joon-ho'nun kült filmi The Host'u getiriyor akla. O filmde de sıradan insanların ortaya çıkan gizemli bir yaratığa karşı verdiği mücadeleyi izlemiştik. Filmin müzikleriyle devam edelim. Imagine Dragons'dan Radioactive, Anthony Tisselwelt'ten Howling Tomcat ve

Sinema tarihinin en ünlü kahramanlarından birini alıştığımızın çok dışında anlatan bir film dün vizyondaki yerini aldı. Robin Hood'un ölümü, yıllarca zenginlerden çalıp yoksullara veren efsanevi halk kahramanını artık yaşlanmış ve geçmişiyle hesaplaşan bir adam olarak izliyoruz. Başrollerde Hugh Jackman, Jodie Comer ve Bill Skarsgård yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Sessiz Bir Yer, Birinci Gün filmiyle dikkat çeken Michael Sarnaski var. Klasik Robin Hood uyarlamalarından farklı olarak aksiyondan çok karakter hikayesi sunuyor bu film. Bugüne dek çekilmiş birçok Robin Hood filmi var. Ancak en popüler ve klasikleşmiş uyarlamalardan Kevin Costner'ın Robin Hood karakterine hayat verdiği 1991 yapımı Hırsızlar Prensi'nin müzikleriyle devam edelim. Bryan Adams'ın film için bestelediği Everything I Do ve Jeff Lynne performansıyla Wild Times radyolarınızda.

Bu hafta sinema salonlarında nostalji rüzgarı esiyor. Açlık Oyunları serisinin 4. filmi Alaycı Kuş Bölüm 2 yeniden beyaz perdede. Jennifer Lawrence'ın hayat verdiği Katniss Everdeen'in mücadelesinde son aşamayı anlatıyor film. İlk defa gösterime girdiğinde 2015 yılıydı. Dünya çapında büyük ilgi görmüş ve serinin en çok konuşulan yapımları arasında yer almıştı. Bu filmin yeniden vizyona girmesinin sebebi aslında Kasım ayında gösterime girecek olan yeni film Hasatta Gün Doğumu öncesi seyirciyi yeniden Panem evreniyle buluşturmak. Filme eşlik eden şarkılardan önce The Hunger Games Suite, ardından Civil Wars grubu ile Taylor Swift düeti Safe and Sound ve yine bir Civil Wars şarkısı Kingdom Come radyolarınızda.

0: Beyaz Perde'nin ritminde bu haftanın sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Gökçe Bilgiç. Haftaya aynı gün ve saatte vizyondaki filmleri ve sinema dünyasından güncel gelişmeleri konuşmak üzere bizler yeniden burada TRT Radyo 3'te olacağız. Sizleri de bekleriz. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Beyaz Perde'nin ritmi.

0: Ay Farak. Hazırlayan ve sunan Osman Yüksel.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba. Ay Farak başladı. Her hafta olduğu gibi bu programda alfabeden bir harf seçiyoruz ve o harfle başlayan rock gruplarını, sanatçıları sizinle buluşturuyoruz. Bugünkü harfimiz W. 1980'lerin ortalarında Seattle'da ortaya çıkmış bir rock grubu olarak dikkat çeken War Babies, bugün W harfinden seçtiğimiz ilk grup. Kariyerleri boyunca tek albüm çıkarma şansı yakalamış olan bu gruptansa Cry Yourself to Sleep ve Hang Me Up'ı listemize ekleyerek başlıyoruz. Keyifli dinlemeler.

War Babies bizimle birlikteydi. Şimdi ise programımıza Almanya çıkışlı bir heavy metal grubu olup özellikle 1980'lerde büyük çıkış yakalayan Warlock'la devam ediyoruz. Bu gruptaysa vokalist Dora Pesch, metal dünyasının en ikonik kadın figürlerinden biri olarak öne çıkıyor. All We Are ve I Rule The Ruins ise Warlock'tan seçtiğimiz eserler oluyor.

Almanya çıkışlı bir heavy metal grubu olan Warlock bizimle birlikteydi. Şimdi ise programımıza 1987 yılında kurulmuş ve politik mesajlar içeren şarkılarıyla tanınan bir hard rock grubu olan Warrior Soul'la devam ediyoruz. Grubun lideri Corey Clarksa asi tavrı ve sözleriyle grubun karakterini belirleyen isim olarak ön plana çıkıyor. 1990'ların başında yayınladıkları albümlerle alternatif ve hard rock sahnesinde kendilerine yer bulan bu grup, enerjik yapıları ve sert duruşlarıyla da sadık bir dinleyici kitlesine sahip. Dinleyelim.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Rock'tasınız. W harfinden seçtiğimiz gruplarla programımıza devam ediyoruz ve Warrior Soul bizimle birlikteydi. Şimdi ise Alfa Rock sahnesinde bir başka efsane isim var. Whitesnake. David Coverdale'ın Deep Purple'dan ayrıldıktan sonra kurmuş olduğu bu grup 1978 yılında İngiltere'de ortaya çıkmış. Blues temelli hard rock tarzını 1980'lerde daha ticari bir soundla birleştirerek büyük başarı yakalayan Whitesnake, Here I Go Again ve Is This Love gibi hit şarkılarla dünya çapında ün kazanmış bir grup. TRT Radyo 3 frekanslarında dinliyorsunuz.

White Snake bizimle birlikteydi. Bugün W harfinden seçtiğimiz son grupsa 1987 yılında kurulmuş Winger oluyor. Melodik hard rock tarzıyla öne çıkmış bir Amerikan grubu olan Winger Dice'a grubun kurucusu Kip Winger hem vokalist hem de bas gitarist olarak dikkat çeken isim. Seventeen ve Miles Away gibi parçalarla 1980'lerin sonlarında popülerlik kazanan bu grupsa hala birilerinin playlistinde çalmaya devam ediyor.

Sevgili Radyo 3 dinleyenlerim, Alfa Rock'ta bugün War Babies, Warlock, Warriors Soul, Whitesnake ve Winger gruplarını ağırladık ve Alfa Rock sona erdi. Haftaya başka bir haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.

ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, dünyada savunma sanayi ihracatında 11. sırada olduğumuzu vurguladı, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuș Ordan'la görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Türk savunma sanayinin öncü kuruluşu Roketsan, muharebe sahasının dengelerini değiştirecek yerli ve milli füze sistemi LOMTAS'ın test görüntülerini paylaştı. Lazer güdümlü orta menzilli tank savar füze sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeden önceki son aşamalardan biri olan kafile kabul atışını başarıyla tamamladı. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye geleceğini bir kez daha teyit etti. Trump, hizmete giren yeni başkanlık uçağı için düzenlenen törende konuştu. "Bu uçakla çok seyahat edeceğiz, yakında Türkiye'ye de gideceğiz," dedi. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı, saldırganlığın devam ettiğini belirtti. ABD ise kapanmaya ilişkin kanıt olmadığını, görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. Ardından Pakistan'dan açıklama geldi. İslamabad, teknik düzeydeki görüşmelerin İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında pazar günü başlayacağını duyurdu. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından düzenlendi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de dördüncü kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde hitap etti. Erdoğan, "Milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız," dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyledi. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor ifadesini kullandı. Üniversite hayali kuran yaklaşık 2,5 milyon aday ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Ancak her sene yaşanan manzara yine yaşandı. Kimliğini unutanlar ve sınav yerini karıştıranlar bu yılda eksik olmadı. Geç kalanların imdadına polisler yetişti. Kapılar kapandıktan sonra gelenler içinse kural değişmedi. Okul kapılarında gözyaşı ve hayal kırıklığı yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim yılının son haftasında okullarda kültür, sanat ve spor etkinlikleri düzenleyecek. Öğrenciler oyun, yarışma ve sosyal etkinliklerle eğlenerek öğrenme fırsatı bulacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran'da karnesini alarak yaz tatiline başlayacak. Yeni hafta itibarıyla yurt genelinde sıcaklık artmaya başlayacak. En yüksek artış yurdun batı kesiminde yaşanacak. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 40 derece civarında seyredecek. Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

Seyir Sefer günlüğünde taptaze ritimlerin dünyasının kapısını aralıyoruz. Kelimelerin yavaşça sessizliğe büründüğü, müziğin ise kendi hikayesini anlattığı dakikalar başlıyor. Programı hazırlayan Mehmet Dinar, ses kayıtta Seval Köksal, ben Selvi Karakoç, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte TRT Radyo 3 Ankara Radyosu stüdyolarından bütün dinleyicilerimize keyifli bir cumartesi gecesi diliyoruz.

Daha önce çok kez Seyir Sefer günlüğüne konuk olan Norveçli sinematik elektronika dehası Gisse Martensmeyer bir kez daha aralıyor gecenin penceresini. Yugres adıyla bilinen projenin 4 adetlik seri olarak planladığı ve Kayıp Sinema Konserleri adını verdiği çalışmanın ilk kısa çaları Haziran başı yayımlandı. Bu keşif günlüğünün sayfaları arasından The Dire of Maplewhite'ı dinledik. Avustralya yerlilerinin kadim çalgısı Didgeridoo'nun derinden gelen organik bas tınılarının modern elektronik ritimler ve sıcak Akdeniz esintileriyle birleştiği yere gidiyoruz şimdi. İtalya'nın etnik ve dünya müziği figürlerinden Didgeridoo, mistik dünyanın en ikonik melodilerinden biriyle çıkıyor karşımıza. Sanatçının Haziran başı çıkan albümünde yer alan Amor Tremendo'ya Türkçesiyle Muazzam Aşk'a kulak veriyoruz. Devamında Kuzey Afrika ezgileri ve özellikle Berberi müziğinin özgün bestecisi Takwa Zouk sırayı devralıyor. Çölden beslenen ama caz ve rock enstrümantasyonunu çok rafine kullanan ses mimarı olarak tanımlayabileceğimiz sanatçı, Mayıs başı çıkan albümüyle katılıyor maceraya. Albümün derin, felsefi ve

Londra çıkışlı bağımsız kolektif Beach for Tiger'ın son albümüyle önceki bölümlerimizin birinde tanışmıştık. Bu sisli ve nostaljik atmosferi geride bırakmadan bir parçasına daha yer vermek istiyoruz. Grubun zamanın sınırlarını eriten bu taptaze albümünden 60'ların psychedelic tınıları yeniden yükseliyor ve sözü bizi hayal evrenine davet eden çalışmaya bırakıyoruz, Fantasy. Ardından kökleri Fransız House ekolünün kolaj estetiğine uzanan İngiliz yapımcı Thomas'la yol almaya başlıyoruz. Gerçek adı Thomas Havli olan sanatçı, aşkın ilk kıvılcımından kalp kırıklığına uzanan duyguyu seslerle haritalandırdığı 19 Haziran çıkışlı 5 parçalı kısa çalarının ilk teklisi Break Your Heart'da katılıyor geceye.

Bir efsane yeniden sahneye dönüyor. 2000'lerin başında büyük sükse yapan İtalyan New Jazz Lounge projesi Gabon'un kurucusu ve vizyoner bestecisi Max Bottini bu kez tek başına rafine çizgisini sürdürüyor. Max From Gabon proje adıyla kusursuz mirasa sahip çıkan sanatçı 12 parçalık çalışmasını 24 Nisan'da yayımladı. Akdeniz'in havası kadar sıcak, deniz suyu kadar serin lounge dokuları arasından Into Midnight geliyor mikrofona. Daha sonra Bristol çıkışı yapımcı ve şarkı yazarı Sophie Jones'un solo projesi Slow'un albümüne dönüyoruz. Jazz Hub altyapıları Lo-Fi ve Neo Soul tınıların kendini gösterdiği albüm nihayet Mayıs başı yayınlandı. Uzun çalardan adının barındırdığı anlık ve geçici duyguyu, kırılgan vokal katmanları, demlenmiş ritimlerle işleyen çok özel çalışma Temporary gecenin içine akıyor.

Londra sahnesinin yetenekli vokalist ve yapımcısı Oliver Knight'ın ses evrenine konuk oluyoruz. Sanatçının kısa süre önce 9 Haziran'da yayınlanan Dumanı Üstünde taptaze remix albümünden çok özel bir ortaklığı içeren melodiler sarıyor dört bir yanı. Kırık ritimler ve analog synth katmanlarının adeta atmosferi elle tutulur bir yumuşak ve şeffaf sisle kapladığı çalışmanın Avustralyalı dahi prodüktör Inkswell imzalı en özgün parçası Undefeated sihirli birkaç dakika bırakıyor TRT Radyo 3'e.

İngiltere'nin sahil kesiminden yüksek enerjili psychedelic beşli Pigeon, 70'lerin New York post-punk esintileriyle çıkıyor sahneye. Sınırları ve coğrafi etiketleri tamamen reddeden bu muazzam ritim ortaklığı Mayıs başında yayınlanan ve müzik otoritelerinden tam not alan albümünü paylaşıyor Mavi Sarı Serüven'de. Grubun yine asıllı vokalisti Nioki'nin sesiyle geceye nüfuz eden parça Mirror's Eyes giriyor listemize. Ardından Londralı ikili James Cullum ve Dan Cobb'dan oluşan elektronik pop ve indie elektronika projesi Tender'la otobanda bir gece sürüşüne çıkıyoruz. İkilinin diskografilerinin en demlenmiş ve derin ses tasarımlarını barındıran 4 Haziran tarihli albümü eşlik ediyor bize. Çalışmadan gitar nameleriyle rock müziğe göz kırpan ve akışkan gece atmosferini tam olarak yansıtan parça Heavy duyuluyor radyolarımızda.

albümünün müjdeci iki teklisinden biri olan Turning Point'le sizi baş başa bırakıyoruz. Haftaya yepyeni parçalarla tekrar görüşmek üzere TRT Radyo 3 Ankara Radyosu yapımı Seyri Sefer günlüğünü hazırlayan Mehmet Dinar, ses kayıtta Seval Köksal, ben Selvi Karakoç, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte mutlu bir cumartesi gecesi ve güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

dalga sesleri. Hazırlayan ve sunan Banu Kunt Işık.

Merhaba sevgili dinleyenler. Dalga seslerine hoş geldiniz. Müziğin farklı kıyılardan esen rüzgarlarını buluşturduğumuz bu programda bu hafta rotamızı Türkiye'nin caz ve Latin müzik sahnesine çeviriyoruz. Kerem Görsev'den Sibel Köse'ye, Emir Ersoy'dan Ayşe Tütüncü'ye kadar farklı kuşaklardan Türk müzisyenleriyle çıktığımız bu yolculukta cazın ve Latin müziğinin müzikal zenginliklerini bir araya getiriyoruz. Programımızı uzun yıllardır hem besteci hem de yorumcu olarak modern cazın Türkiye'deki güçlü temsilcilerinden biri olan Türk caz sahnesinin en üretken piyanistlerinden Kerem Görsev ile başlıyoruz. Hem düzenlemesi hem de davul çalımı Ferit Otman'a ait, kontrbasta Volkan Hürsever, flügelhornda Barış Doğukan Yazıcı ve piyanoda Kerem Görsev'in lirik ve sinematik piyano dilini yansıtan özgün bestesini birlikte yorumluyorlar. Clear Horizon.

Şimdi yıllardır hem Türkiye'de hem de Avrupa'da sahne alan, güçlü yorumculuğu ve caz standartlarını getirdiği zarif yaklaşımıyla tanınan Türk caz vokalinin en saygın isimlerinden Sibel Köse'nin piyano ve alto saksofonda Tuna Ötenel, elektro basta Kamil Erdem ve davulda Cem Aksel'den oluşan Tuna Ötenel Trio ile birlikte yorumladıkları parça geliyor. İtalyan besteci Bruno Martino'nun klasikleşmiş ve caz dünyasında çok sevilen bir eserini yorumluyorlar. Estate.

Dalga sesleri, genç kuşağın dikkat çeken caz vokallerinden Elif Çağlar'la devam ediyor sevgili dinleyenler. Berklee College of Music mezunu olan Elif Çağlar, piyano ve tuşlularda Çağrı Sertel, kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ediz Hafızoğlu ile birlikte yorumladıkları The Art of Time albümünden bir parça seslendiriyor. He Says Amor.

Sırada caz ve çağdaş müzik öğelerini bir araya getiren ve özgün projeleriyle bilinen besteci ve gitarist Gücüm Sezer'den dinleyeceğimiz iki parça var. İlk olarak dinleyeceğimiz parçada gitarda Gücüm Sezer, kontrbasta Aytaş Yıldız ve davulda Barış Buran, denizin hareketini ve ritmini çağrıştıran minimal dokularla ilerleyen meditatif bir kompozisyon olan Dalgalar parçasını yorumluyorlar. Ve ardından dinleyeceğimiz parça sanatçının melodik ve şiirsel bestecilik anlayışını yansıtan, modern cazın özgür yapısı içinde Türk müzikal duyarlılığını da hissettiren bir eser olan Günü Aydın parçasında Gücüm Sezer'e flügelhorn'da büyük usta Şenova Ülker eşlik ediyor.

Şimdi de Kalipso Kralı olarak tanınan 1950'li ve 60'lı yıllarda Karayip kökenli Kalipso müziğini Türkiye'de geniş kitlelere tanıtan Metin Ersoy'un oğlu, piyanist ve besteci Emir Ersoy'dan tüm beste ve düzenlemeleri kendisine ait, Türkiye'de Latin Jazz Salsa sound'unu öne çıkaran ilk albümünden biri olan Cuban Portrait albümünden iki parça dinliyoruz. İlk olarak deneyeceğimiz parça sanatçının Küba ritimleri, caz armonileri ve enerjik piyano cümleleriyle yorumladığı Cuban Souls parçası ve ardından dinleyeceğimiz parça enerjik ritim bölümü ve hareketli piyano pasajlarıyla Latin cazın neşeli ve oyunbaz hareketlerini taşıyan bir parça olan Mr. Dolphin.

Hem Türkiye'de hem de uluslararası sahnelerde aktif olan, modern caz diliyle güçlü bir melodik anlatımı bir araya getiren genç kuşağın dikkat çeken tromboncularından Bulut Gülen'in hem besteleyip hem de düzenlediği bir parça var sırada. İstanbul'un ritmini ve hareketini çağrıştıran enerjik bir parça olan Bosphorus Train parçasında Bulut Gülen'e trompette Barış Doğukan Yazıcı, piyanoda Ercüment Orkut, kontrbasta Ozan Musluoğlu ve davulda Ferit Otman eşlik ediyor.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programının son parçası, piyanist, besteci ve akademisyen Ayşe Tütüncü'den geliyor. Orijinal temasını Egberto Gismonci'nin Tabua Santa parçasından alan, Çeşitlemeler albümünde yer alan samba ritimleriyle Türk müzik motiflerinin buluştuğu parçayı yorumluyor. Samba ağırlaması. Teknik yapımda Erol Doğ'yla bir sonraki programda yeni sesler ve yeni hikayelerle yeniden buluşmak dileğiyle. Dalga Sesleri'nde müziğin ritmi sizinle olsun. Hoşçakalın.

dalga sesleri. Hazırlayan ve sunan Banu Kunt Işık.

0: Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.
1: Yeni klasik müziğin öncüleri ve sınırlarını yeniden çizen bestecileri. Beste Su Bayramoğlu, klasik müziğin mirası, kültürü ve donanımının izinde 21. yüzyılda bestelenen ve köklerinin sınırlarını zorlayan neoklasik müzik türünün taze ve kült örneklerini sunuyor.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Clara Schumann'ın Opus 7 La Minör Piyano Konçertosunu ve Antonin Dvorak'ın en popüler eserlerinden Opus 22 Mi Majör Yaylı Çalgılar Serenadını dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Wolfgang Amadeus Mozart'la başlıyoruz. Bestecinin ölümünden 2 ay önce ilk kez sahnelenen Sihirli Flüt Operası'nın uvertürünü Michael Christie yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Frank Amadeus Mozart'ın en iyi eserlerinden biri olan Sihirli Flüt Operası'nın uvertürünü Michael Christie yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Richard Strauss'un bir Bavyera halk şarkısı üzerine Yaylı Trio için kaleme aldığı varyasyonlarla devam ediyoruz.

Folk trio Richard Strauss'un bir Bavyera halk şarkısı üzerine kaleme aldığı varyasyonları seslendirdi. Danimarkalı besteci Carl Nielsen'ın en sık icra edilen piyano eserlerinden biri olan Opus 32 Şakonu var sırada.

20. yüzyıl bestecisi Jørgen Jersild'in 3 Danimarka romansını Moens Dahl yönetimindeki Jutland Oda Korosu seslendirdi. Ruth Gibbs'in 1958 yılında orkestra için kaleme aldığı Opus 53 Deniz Manzarası adlı eseri var sırada.

Gibson, Deniz Manzarası başlıklı 1958 tarihli eserini Jonathan Blacksom yönetimindeki BBC Ulusal Galler Orkestrası'ndan dinlediniz. Barok dönemin Çek bestecilerinden Samuel Capricornus'a ait bir sonatla devam ediyoruz. Musica Aeterna Bratislava topluluğu seslendiriyor.

Zika, Aeterna Bratislava topluluğu, barok dönemin Çek bestecilerinden Samuel Capricornus'a ait bir sonat seslendirdi. Clara Schumann'ın Opus 7, La Minor Piyano Konçertosu var sırada. Solist Kanadalı piyanist Alice Burla.

Clara Schumann'ın Opus 7 La Minör Piyano Konçertosunu solist Alice Burla ve Mario Venzago yönetimindeki İsviçre Ulusal Gençlik Orkestrası'ndan dinlediniz. İngiliz besteci Herbert Howells'ın 9 yaşındaki oğlunun ölümü sebebiyle 1936 yılında yazdığı Requiem'le devam ediyoruz.

Mike Crash yönetimindeki Gabriele Concert, İngiliz besteci Herbert Howells'ın 1936 tarihli Requiem'ini seslendirdi. Programımızın bu bölümü Antonin Dvorak'ın en popüler orkestra eserlerinden biri olan Opus 22 Mi Majör Yaylı Çalgılar Serenadı'yla sona eriyor.